0: Hayır, biz bunların hepsini işitmekte ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazmaktadır. Ey Resulüm, bilmez misin ki göklerde ve yerde olan her şeyi Allah bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya daha çok olsun ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka o kendileriyle beraberdir. Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi duyması, o anda ikinci bir şeyi işitmesine engel teşkil etmez. Varlıkların seslerini birbirine karıştırmaz. Talep edenlerin çokluğu onu yanıltmaz. Sevgili dostlar, Allah'ın işitmesinde olduğu gibi onun görme sıfatını da insanların ve diğer yaratılmış varlıkların görmesine benzetmemek gerekir. O, karanlıklar içinde renkleri birbirine karışan iki suyun her birini görür. Ne karışmışlık, ne karanlık, ne aşırı aydınlık ve ne de madde engeli onun görme özelliğini perdeleyebilir. Yaratılmış varlıkların görebilmeleri gözün varlığı kadar belli fizik ve fizyolojik şartlara, mesela yeteri kadar ışığın bulunmasına, görülecek şeyin belli bir mesafede olmasına, gözde herhangi bir bozukluğun bulunmamasına bağlıdır. Allah Teala'nın görmesi içinse bu şartların hiçbirisinden bahsedilemez. Nitekim Allah Teala, o ne mükemmel ve eşsiz görendir. O ne mükemmel ve eşsiz işitendir buyurmuştur. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Programımızın içerisinde Allah'ın subuti sıfatlarından bahsetmeye devam ettik. Önümüzdeki programda bu konuyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

çiçeklerle hoş geçin. Al incitme gönül, bir küçük meyve için. Al incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süz, ya hayır de ya da sus. Dil incitme gönül.

Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine. Karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Yani bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım.

Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale,

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle madde kullanımının özellikle çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilerinden konuşmak istiyorum. Avrupa Komisyonu ve tabii uluslararası örgütler genel itibariyle OECD gibi bir takım raporlar yayınlıyorlar zaman zaman. Bu raporlarda özellikle madde kullanımının dünya genelindeki durumuyla ilgili bilgiler aktarıyorlar. Son yayınlanan raporlardan birinde özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde esrar kullanımının oldukça yaygın olduğu gibi bir bulguya rastlanıyor. Tabii ergenlik döneminde özellikle sıkça kullanılan esrar gibi maddeler uzun vadede bağımlılık riskini artırıyor. Bilişsel işlev sorunları ortaya çıkartıyor, hafıza kaybına yol açıyor, dikkat eksikliği gibi sorunlara neden oluyor. Tabii bütün bunlar doğal sonuçlar. Ancak bir de sosyal çevreyle ilişkilerde çok ciddi bozulmalar ortaya çıkıyor. Ve tabii ki malum ergenlik dönemi, hayata hazırlık dönemi olduğu için sonraki süreçlerde yani gençlik, yetişkinlik dönemlerinde çok ciddi bir takım çıktıları oluyor. Yani mesleki anlamda herhangi bir kariyer hedefi ortaya koysa da ona ulaşma konusunda yaşanan zorluklar ya da bu hedefe ulaşılsa bile sonrasında sürdürülebilirlikle ilgili sorunlar. Herhangi bir mesleğe başladığını düşünün, bağımlı bir ergenin onu sürdürmesi, dikkatini toplaması, bir mesai düzeni içerisinde çalışıp başarılı olması son derece zorlaşıyor. Tabii bağımlılık döngüsü belki kullanabilirimle başlıyor, korku ve merak duygusuyla tetikleniyor. Ben bağımlı olmam, bir kereden şey olmaz, istersem bırakırım. Bir süre sonra ise bu meret bırakılmaz noktasına geliyor. Tabii bırakmak zorundayım artık bir takım belirgin semptomlar ortaya çıktıktan sonraki aşama, artık bırakacağım noktasına gelme sürecini aslında hızlandırması bekleniyor. Bıraktım bir daha başlamam diyor bazen bağımlılar ama bir süre sonra bu döngü kendini tekrarlayabiliyor. Demek ki bağımlılığın her türü ciddi bir risk oluşturuyor. Ancak özellikle çocuklarda ve ergenlerde madde kullanımına bağlı bağımlılıkların her geçen gün artması da bizim geleceğimiz adına, insanlığın geleceği adına daha büyük bir risk potansiyeli taşıyor. Kuşkusuz her yaştaki bağımlılık son derece sorunlu, ancak ergenlerde, hele ki çocuklarda, bugün Türkiye'deki bir takım istatistiklerde maalesef madde kullanım yaşının 7 yaşına kadar gerilediğini bize gösteriyor. Çok büyük bir sorun oluşturuyor. Tabii yine dünya uyuşturucu raporları var. Son yıllarda yayınlanan raporlardan bir tanesinde diyor ki 15-64 yaş grubundaki özellikle insanların sayısal çokluğuna dikkat eder misiniz? Yani yaklaşık 300 milyon kişi ve her 18 kişiden biri en az bir kere uyuşturucu madde kullanmıştır diyor. Korkunç bir rakam. Yani bugün 300 milyon kişinin belki bu sayı bugün çok daha arttı. Yani son bir iki yılın istatistiklerinde daha da arttığını tahmin ediyoruz. Bu bulgu, özellikle 15-64 yaş grubundaki bu bulgu, toplam dünya nüfusunun %6'sını yaklaşık oluşturduğunu düşündüğümüzde bu insanların oldukça ciddi bir alarm işareti olarak karşımızda duruyor. Tabii uyuşturucu kullanımının özellikle kadınlarda erkeklere göre daha düşük olduğu biliniyor. Ancak bu konuda da son yıllarda neredeyse erkeklerle eşdeğer bir konuma geldiğini kadınların da gösteriyor. Bu da aynı şekilde alarm işareti olarak değerlendirilmesi gereken bir husus. Yine geçen 10 yıla baktığımızda uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerin 2 kat arttığını görüyoruz. Nitekim 2020'lerin başında madde kullanımına bağlı olarak yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini bize istatistikler gösteriyor. Tabii bu ölümlerde özellikle
hepatit C'ye bağlı karaciğer rahatsızlıklar, özellikle kanser, siroz ve diğer kronik hastalıkların sıkça görüldüğünü anlıyoruz. Yine Avrupa Uyuşturucu Raporu son yıllarda bize şunu gösteriyor. En yaygın kullanılan uyuşturucu maddelerden birisi esrar. Avrupa Birliği'nde yaklaşık 83 milyon yetişkinin, yine 15-64 yaş aralığından bahsediyorum, ya da yetişkin nüfusun yaklaşık %30'unun hayat boyu en az bir kez yasa dışı uyuşturucu madde kullandığı tahmin ediliyor. Tabii bunlar yansıyan vakalar, bir de kayıt dışı vakaları düşündüğümüzde yine rakamın büyüklüğü oldukça dikkat çekici. Peki ne yapalım? Yani özellikle çocuklar ve ergenler üzerindeki madde kullanım etkilerini bütünüyle tabii ki ortaya kaldırmamız mümkün değil. Ortadan kaldıramayız belki, ama mücadeleyi nasıl verelim ki biz çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyalım? Çünkü çocuklar ve gençler geleceğimiz, onlar bizim umudumuz, onlar istiklalimiz ve istikbalimiz. Sahip çıkmalıyız, korumalıyız, iyi yetiştirmeliyiz, hayata güvenli bağlanmalarını sağlamalıyız, geleceğe umutla bakmalarının önündeki bütün engelleri toplum olarak kaldırmalıyız. Peki ne yapalım? Aziz dinleyenlerim, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Önce bunu birlikte düşünelim ve bu tespiti hayata geçirmeye çalışalım. Ancak tedavisi kolay değildir. Biraz önce ifade ettiğim gibi burada kararlılık, yani sabır, verdiğimiz kararın arkasında bir şekilde toplum olarak durmamız gerekiyor. Uyuşturucuyla mücadele etmeye kararlı mıyız? Madde kullanımı konusundaki artan bu karanlık tabloyu gittikçe sorunlu büyüten bakış açısını nasıl tersine çevirebiliriz? Tabii bağımlılık kronik bir hastalık olduğundan insanlar sadece birkaç gün uyuşturucu madde kullanmayı bırakmakla iyileşemeyeceklerini bilmeli. Çoğu hasta kullanmayı tamamen bırakmak ve hayatını kurtarmak için uzun süreli ve tekrarlı bir biçimde desteğe ihtiyaç duyuyor. Bağımlılık tedavisi ve müdahalesi kişinin bir takım becerileri kazanmasıyla ancak mümkün oluyor. Tabii ki bunların başında öncelikle madde kullanmayı bırakmak geliyor. Yani bırakması gerekiyor kişinin. Evet, bugün bu saatte ben bağımlılıktan özgürlüğe programını dinledim ve artık madde kullanmayı bırakmak istiyorum kararını önce kendisinin vermesi gerekiyor. Bakın, bu kararı verdikten sonra işimiz kolay. Çünkü önce irade, özgür irade, özgürleşme adımı, bunu başarmak gerekiyor. Daha sonra maddeden uzak durmak gerekiyor. Yani bu miladı, artık bu başlangıcı yaptıktan sonra bağımlılık yapıcı madde her neyse onu bir şekilde hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ailede, işte, toplumda üretken olmalıyız. Yani meşguliyet terapisi, sürekli bir işle meşgul olmalıyız. İnsan, aziz dinleyenlerim, öyle bir varlık ki meşgul olduğunda kendi kendini iyileştiriyor. Ancak meşguliyetlerden uzaklaştığında asıl hayata katkı, değer katabileceği bir takım temel meselelerin dışında bir takım basit gündemlerin bileşeni haline geldiğinde, onların peşinden sürüklendiğinde çoğu zaman aslında kendi kendini oyaladığının farkına bile varamıyor. Mesela bizim toplumda zaman öldürmek diye bir tabir var. Halbuki zaman en kıymetli şeyimiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i celil'e de zamana dikkat çekiyor ve ona yemin ederek başlıyor. Demek ki zaman hepimizin en önemli, en değerli serveti. Hiç israf etmememiz gereken nedir derseniz, zamanımız. Çünkü onu geri döndürme şansımız yok. Hepimiz istiyoruz ki çok önceki yaşlarımıza dönelim. Özellikle benim gibi böyle orta yetişkinlik dönemindeki insanlar, ah diyorlar, 20'li yaşlara bir dönebilsem, hele bir 15 olabilsem diyorlar, ama artık o yıllar geçti. Dolayısıyla zamanı doğru yönetmek için üretken olmamız gerekiyor. Özellikle ergenlerin ve gençlerin, çocuklarımızın uzak durması gereken şeyler var. Çocukları madde kullanımı bir şekilde bağımlısı olan özellikle ebeveynler
onu kabullenememe, süreci inkar etme, üzüntü, şok, hayal kırıklığı, öfke gibi bir takım süreçler yaşayabiliyorlar. Buna bağlı yine çocuklardan beklentileri var. Davranış ve tutumlarını değiştirmelerini istiyorlar. Ancak bunun bir anda gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını da bilmek gerekiyor. Sabır, sebat, süreç yönetimi, çevre desteği burada son derece önemli. Evet, aziz dinleyenlerim, bugün de ergenlerde ve çocuklarda madde kullanımının ortaya çıkardığı etkileri konuştuk ve bu etkiler karşısında toplumca nasıl bir yol mücadele süreci izleyebiliriz değerlendirmiş olduk. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıkla kalın, esenlikle kalın, hoşça kalın.

Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu. Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şehadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

dildeki şöhret afet. İhtişam Adem'i medyun eyler. Derdin efzun, ciğerin hun eyler. Şan ve şöhrete gönlünü kaptırma. Gönülde şöhret düşkünlüğü varsa, insana onun afet getirdiğini herkes bilir. İhtişam insanı borca sokar, derdini çoğaltır, insanın içi kan ağlar.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İki türlü insana insan derler. Biri öğreten, diğeri öğrenen. Sen hangisini dilersen onu seç.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 29. cüzdeyiz. 29. cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzemmil, müddessir, kıyamet, insan ve mürselat surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajları, Allah'ın hakimiyetini kabul edin, vahye ve peygambere destek olun, tebliğe sabırla devam edin ve yaklaşan felaket, son olan kıyamete ve sorguya hazır olun şeklindedir. 29. cüzdeki temel konularsa şunlardır. 1. konu, gerçekler. İlk bölümde bulunan mülk, kalem, hakka ve meariç surelerinin ortak teması, gerçekler yani tevhid, risalet ve ahirettir. Mülk suresinde Allah tek otorite sahibidir ve her şey ona itaat eder. Mesajı verilmekte ve insanların da iradeleriyle teslim olmaları gerektiği anlatılmaktadır. Kalem suresinde bilginin önemi yeminle vurgulandıktan sonra gerçek bilgi olan vahye ve onun tebliğcisi peygambere destek olunması istenmektedir. Aksi takdirde bahçe sahipleri gibi hüsrana düşme tehlikesine dikkat çekilmektedir. Hakka suresinde ise gerçekleşecek büyük felaketten, Hakka'dan haber verilir. Bu surede ahiretteki iki grup insan anlatılır. Kitabı sağından verilen başarılı insanlar ve kitabı solundan verilen başarısız insanlar. Meariç suresinde önceki surede başlayan kıyamet ve ahiret konuları anlatılmaya devam eder. Burada da iki grup insan misali verilir. Hırs, sabırsızlık ve cimrilik gibi zaafları olanlar ve namaz, infak, namus ehli ve güvenilir olan kuvvetliler. 29. cüzde ikinci konuya baktığımızda gerçeklerin tebliği başlığıyla karşılaşıyoruz. İkinci grup surelerin genel teması, doğruların ve gerçeklerin insanlara tebliğ edilmesidir. Buradaki sureler, Nuh, Cin, Müddessir ve Müzemmil'dir. Nuh suresinde, Hazreti Nuh'un tebliğ hayatı anlatılarak, bir tebliğcinin sabrı, dua ve istiğfarı bize öğretilir. Cin suresinde, Resulullah'ın Hazreti Musa gibi cinlerin de peygamberi olduğu, cinlerin Kur'an'dan etkilenmeleri ve vahiy konusunda şeytanın kendilerini kandırdığını itiraf etmeleri aktarılır. Müzemmil suresinde ise Hazreti Peygamber'in ilk tebliğ çalışması bağlamında sözünün etkili olması için gece teheccüd namazına devam etmesi gerektiği açıklanır. Sonra hiç bırakmadan teheccüde devam eden Hazreti Peygamber ve bazı sahabe-i kiram hicretten sonra inen ayetle tebrik edilir, övülür. Müddessir suresinde de tebliğde devamlılığın esas olduğu ve örtülere bürünüp oturma yerine tebliğ çalışmalarına devam edilmesi gerektiği anlatılır. Tebliğde süreklilik ve sistematik çalışma önemlidir. 29. cüzdeki 3. mesaj başlığı ise insanın serüveni. Bu bölümdeki sureler kıyamet, insan ve mürselattır. Kıyamet suresinde yoğun bir şekilde kıyamet ve diriliş konuları anlatılmaya devam eder. İnsan, Dehr suresinde insanın yaratılışı, dünya ve ahiret hayatı özetlenir. Bu insanın serüvenidir. Önce yokluk, sonra yaratılış, dünyada hidayet veya dalalet, ahirette ise cennet veya cehennem. Bu cüzdeki en son sure ise mürselattır. Burada Allah'ın gücü son defa hatırlatılır. Melekler, rüzgar, yıldızlar, dağlar ve her şeyin sonu olan kıyamet. 29. cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızın sonuna geldik. Yarın 30. cüzde görüşmek üzere. Cenab-ı Hakk'a emanet olun.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi dokuzuncu cüz.

Mülk Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir, siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, İnkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır, biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Kalem Suresi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki, sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur, sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: "Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin." Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: "Aman bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın." Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise "Herhalde yanlış yere gelmişiz, yok yok ürünü kaybetmişiz" dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: "Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim?" Şöyle cevap verdiler: "Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz." Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. "Yazıklar olsun bize" dediler. "Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz." İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada istediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, içlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. O büyük korku ve dehşet günü gelip de secdeye çağrıldıklarında bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde bağırıp çağırmıştı. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay
kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerlerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirlerine bir defa çarptırılarak darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir, onu yakalayıp bağlayın, sonra onu alevli ateşe atın, sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi, yoksulu doyurmayı özendirmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o kafirler için de derin bir pişmanlık sebebidir. O gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi, o günün azabı karşısında ister ki, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın.
Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem, alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar. Hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkarcılara ne oluyor ki, inkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla, biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları, kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün, o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez, keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, o çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa o sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın, hele Veyt'ten, Süva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar.
kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar, nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz, Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi, onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de istikametinizi düzeltme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın dinini tebliğ edip gönderdiklerini yerine ulaştırmadıkça beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınılacak kimse de bulamam. Artık Allah'a ve Resulüne isyan edenler bilsinler ki içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onları beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceliğin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane, hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana
taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığında ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız ona güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de

hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek. Diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. İşte bu daha iyidir ve mükafatı daha büyüktür. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır, hayır, öğüt almazlar. Aya andolsun, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem, insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk.

Bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim, öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendisine kendisi tanıktır. Onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar, doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namazda kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan, acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, asılıp tutulan zigot olmuş derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şeyi olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Bu tutumları sebebiyle Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır.

ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. Oradaki selsebil denilen bir pınardan. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar geçici dünyayı seviyorlar. İleride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini de getiririz. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Ancak Allah'ın bir şeyi dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmiyorlar. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Er-Rahman. Ezelde bütün yaratılmışlara hayır ve rahmette bulunan, sevdiğini ve sevmediğini ayırt etmeyerek bütün mahlukatını sayısız nimetle ikramlayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Rabbimizin kendini anlattığı esmaların ilki olan merhametin menbaı bir esmayı tanıyacağız bugün. Rabbim ilmimizi artırsın. Merhamet kelimesi Arapça rahama kökünden gelir. Rahmet etmek demektir. Birine merhamet hissettiğiniz anı düşünün. Kalbinizin nasıl yumuşadığını, bir derde düştüğünü gördüğünüzde nasıl hüzünle dolduğunuzu. Merhamet, insan kalbinde böyle gösterir kendini. Acımak değildir bu yalnızca. O kimseyi içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak istersiniz. Yardım elini uzattığınızda, acısını giderip kalbine ferahlık verdiğinizde sizin de içiniz ferahlar. Elinizden bir şey gelmese, yalnızca üzülseniz o kimse için bu eksik bir merhamet olur. Oysa merhametin içinde uğraşmak da vardır. O kimse için bir emek harcamak, onu rahatlatmak da. Falanca nasıl da merhametlidir. Düşkünlere el uzatır, onlara yardım etmek, iyilik etmek onun için bir zevktir deriz, değil mi? Demek ki merhametin içinde iyilik yapmayı istemek de var. Yeri gelince yapabilmek de. İnsanız, olaylardan ve kişilerden etkileniriz. Hüzün duyarız, duygu değiştiririz. Peki Rabbimiz bizim gibi midir? Hayır. Rabbimiz bizim gibi duygusal değişimlerden münezzehtir. Onu kullardan ayıran mükemmel özelliklerden biri de budur işte. Ezelde henüz hiçbir mahluk yaratılmamışken, Rabbi yaratacağı bütün varlıklar üzerinde önünden sonuna kadar rahmet veya gazap göstermeye muktedirken, ona bunun hesabını hiçbir yaratılmış soramayacakken, kendinden daha üstün bir güç bulunmadığı halde bile kendisi lütfuyla bizim için rahmeti tercih edendir. Alimlerin irade-i hayr olarak ifade ettiği bu incelik, Rabbimizin rahmeti kendine ahlak edinmesi demektir. Allah'ın yarattığı her varlığa sunduğu ilk güzellik rahmettir. Üstelik bunun tam zıttı gazap etme yetkisi de varken rahmeti tercih etmiştir. Ne kadar ince değil mi? Nasıl da coşturuyor müminin kalbini. Rahmet gazaba döner mi? Döner elbet. Ama illaki bir sebep gerekir. Rabbin asla bir kuluna sebepsiz gazap etmez. Onun ahlaki ilahisine yakışmaz. Kul verilen nimeti kendi istekleriyle kötüye kullanır da hor görürse, Rabbin hikmeti kendini gösterir. Peki gerekli midir? Elbette. Düşünsenize, asilere karşı Rabbin gazabı olmasaydı, itaat edenle isyan edenin, imanla küfrün, şükürle hoşgörünün bir farkı kalır mıydı? Kim niye iyi olsun o zaman kıymeti bilinmeyecekse? Allah kulunu tertemiz bir fıtrat üzere yaratmıştır. Hiçbirimiz kirli gelmedik bu dünyaya. Hepimiz tercihlerimizle kendimizi temiz tutmaya gayret ediyoruz. Allah'ın verdiklerini anlamaya, hayra kullanmaya, şükrünü eda etmeye uğraşıyoruz. Her yolun sonu belli. Rabbimiz bize bütün yolları göstermiş. Hangisinin ucunun nereye çıkacağını da. Tercihi de yine bize bırakmış. Yapacaklarımızın neticeleri ayan. Bu ne büyük bir nimettir. Düşünsenize, Rabbimizin hesap gününde neyden razı olacağını, neyi ödüllendireceğini, neyden razı olmayacağını, gazabını çekeceğini bilmediğimizi. Ceza ve ihsanın insana daha yola düşerken bildirilmesi ne büyük lütuftur. O halde bize düşen ne bu esmadan? Rahman'ın kullarına kendi iradesiyle hayrı tercih etmek yaraşır. Serbest bırakıldığı zamanda hayrı tercih eden, kimse yokmuş gibi, hele hele hesap hiç yokmuş gibi davranmak bize yakışmaz. Yeryüzündeki bütün varlıklarla birlikte Rahman'ın bizi ayırmadan merhamet ettiğini bilerek birbirimize merhamet etmek yakışır. Hatırlayalım. Rabbin huzurunda hepimiz biriz, birbirimize kapı yoldaşıyız. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Ya Rahman, bizden merhametini esirgeme. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yetsin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar,
17: yol açan,
18: yol olan,
19: yolda olanlara.
20: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
0: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar. Az sonra.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar. Bugün 16 Haziran Salı. Yeni bir güne, yeni umutlara ve yeni başlangıçlara hep birlikte selamlayarak başlıyoruz. Bizleri gecenin karanlığından sabahın aydınlığına ulaştıran Yüce Rabbimize hamd ediyor. Bu güzel günün sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Sabahın taze nefesini Diyanet Radyo mikrofonlarından sizlere ulaştırırken evlerinde, iş yerlerinde, yollarda bizi dinleyen, güne hazırlanan her bir dinleyicimize gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda gazetelerin manşetlerini, haber kaynaklarına yansıyan gelişmeleri ve gündemin öne çıkan başlıklarını birlikte değerlendireceğiz. Sizleri gündemden haberdar etmek, sabahınıza eşlik etmek üzere mikrofon başındayım. Bereketli, huzurlu ve hayırlı bir sabah olması duasıyla programa başlıyoruz. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Bugün İslam alemi için müstesna özel bir gün, Muharrem ayının gelişiyle birlikte Hicri 1448. yıla ulaştık ve Hicri yılbaşı. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Hicri 1448. yılını tebrik ediyoruz. Yeni yılın gönüllere huzur, hanelere bereket, ülkemize ve bütün insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyoruz. Hicri yılımız mübarek olsun. Ve gündemin satır başlarına şöyle bir göz atacak olursak eğer, İran merkezli ve ilan edilen ateşkesle birlikte yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Gündemin üst sıralarında yer bulan gelişme haber bu ve bu ateşkes haberine dair yapılan yorumlar var. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra yaptığı yorum ve açıklamalar hem gazetelerin birinci sayfalarında yer buluyor hem de haber kaynaklarının manşetlerini süslüyor. Peki neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hızlıca göz atalım. Anlamsız savaş kapandı diyor. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, kardeşi kardeşi kırdırma planının işlemediğini söyledi. Ve burada duyulan memnuniyet ifade edilmiş. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara yol açmasını ümit ediyoruz diyor. Tabii kandan beslenenler bu durumdan biraz rahatsız. Netanyahu bunalımda başlıklarını görüyoruz. ABD-İran anlaşması dünyayı sevindirdi. Trump'ı savaşa sokan Netanyahu ise bunalıma girdi, suçlu arıyor. İsrail'den ABD'ye öfke yağıyor denilmiş. İran'da istedikleri olmayan Netanyahu, Trump'ın damadı Kushner, Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve Katar'ı suçlu ilan etti. Bu üçlüyü Trump'la arasındaki uçurumu derinleştirmekle suçladı. Netanyahu'nun ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı, Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor, tarafı değiliz diyor. Bu da önümüzdeki günlerde saldırıların devam edeceği şeklinde mi yorumlanmalı acaba, yoksa bir blöf mü, öyle mi algılanmalı? Tabii bunu zaman gösterecek. Dünya sevindi, o üzüldü başlıklarını görüyoruz ve Lübnan'a devam edeceklerini, saldırılarının ifade ediliyor. Bu arada Tahran rejimine destek gösterileri var. Tahran'da bir grup İranlının düzenledikleri gösterilerle rejime ve dini lider Hamane'ye desteklerini dile getirdikleri de ifade ediliyor. Ve tabii işin bir de ekonomik boyutu var. Hem jeostratejik hem de coğrafi koşullarla açıklanabilecek, ifade edilebilecek, aynı zamanda ekonomik bir karşılığının da olacağı öngörülen sonuçlar. Nedir bunlar? Hürmüz Boğazı'ndan bahsediyoruz. Hürmüz Boğazı yeniden açıldı ve oradaki ekonomik canlılık başlıyor. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklama yaptı. Çoğu petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli ve emniyetli olan Güney Koridoru'nu kullanıyorlar demiş. Ve sonuçta ne oldu? Herkes bunu tartışıyor, yorumluyor. ABD ve İran ne istedi, ne aldı? Bu anlamda da analizler yapılıyor tabii ki. İran'ın vekil güçlere desteğini çekmesi de ABD ile İsrail'in talepleri arasındaydı. Ancak istedikleri olmadı denmiş. Gelinen noktada ABD'nin İran'ın nükleer programının kısıtlanmasıyla yetineceği anlaşılıyor. İran rejimi ise bu anlaşmayla ömrünü uzatıyor şeklinde bir yoruma yer verilmiş. Dün Türkiye için başkent Ankara'da önemli bir gündem söz konusuydu. Ankara yeni bir havalimanına daha kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye artık uluslararası diplomasinin ve kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır diyor. Türkiye zirveler yılını yaşıyor. Evet, önümüzdeki aylarda önemli zirvelere ev sahipliği yapacak Türkiye. bir taraftan NATO zirvesi var, diğer taraftan iklim zirvesi yapılacak ve bu her iki zirveye de ülke ve hükümetlerin başkanları, liderleri katılacak. Orada gerek dış politikaya dair NATO gündemli mesajlar verilecek, gerek çevreye dair, iklim değişikliğine dair, iklime dair mesajlar verilecek. Dolayısıyla yoğun bir dönemi de Türkiye bekliyor. Önümüzdeki süreçte böyle bir yoğunluk söz konusu olacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili açıklamaları. Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılışında konuştu. 2026 her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. 5-7 Haziran'da sıfır atık forumunu icra ettik. Ekim'de Uluslararası Uzay Kongresi ve Türk Devletler Liderler Zirvesi, Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ve 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ni yapacağız diyor. Evet, gündeme dair haber başlıklarından bir kısmı bu şekildeydi sevgili dinleyicilerimiz. Tabii sizlerden gelen mesajlar var. Her zaman söylüyoruz, programımıza katkı sunan mesajlar bunlar. Renk katan ve güzellik katan mesajlar. Ve programı sizlerle birlikte yaptığımızı da gösteren en güzel örnek sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul'dan Karan ve Kerem, biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki ilahi istiyorum demiş. Ve bir kutlama mesajı gelmiş. Hayırlı sabahlar dileyen bir dinleyicimiz. İzmir'den Ali Koç, okul yolundan selamlarını iletiyor bize ve Hicri yeni yılımız mübarek olsun diyor. Hicri yılımızın Yüce Rabbimizden Ümmeti Muhammed'in dirliğine, birliğine, kardeşliğine vesile olmasını niyaz ederim diyor. Hayırlı yayınlar dilemiş bizlere. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere mesajlarınızı lütfen gönderin. Güzel dileklerinizi, temennilerinizi bizlerle paylaşın diyoruz. Birbirinden güzel eserlerle Diyanet Radyo'da mikrofon başındayız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'nun açık olduğu her yerde, bizi nerede dinliyorsanız, evinizde, yolda, okul yolunda olabilir veya iş yerinde mesai erken başlamış olabilir. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı gönderiyoruz. Özellikle yola çıkanlara, yolda olanlara, direksiyon başındaki dinleyicilerimize de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ve bir an önce varmak istediğiniz yere varmanızı diliyoruz. Kazasız belasız, tabii trafik kurallarına da uymayı kesinlikle ihmal etmeyin. Direksiyon başındaki sürücülerimiz için bir haber. Motorin fiyatlarında bir indirim söz konusu. ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Ve şöyle bir durum söz konusu son geldiğimiz noktada. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 83 doların altına kadar indi ve motorine de bu bağlamda indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1.23 TL fiyat indirimi geldi. Motorin İstanbul'da 65.23 lira, Ankara'da 66.35 lira, İzmir'de 66-63 liradan satılıyor. Tabii bundan sonra ne olacak? Nasıl bir durum bizi karşılayacak? Hürmüz Boğazı'nda ve bu hemen yanı başımızdaki bu coğrafyada durum normale dönebilecek mi? Hürmüz'de normale dönüşün aylar sürebileceği ifade ediliyor. ABD ile İran'ın anlaşmayı imzalamasıyla Hürmüz Boğazı evet yeniden açılacak. Savaş sürecinde Körfez'deki enerji üretimi tabii zarar gördü. Boğaza mayınlar döşendi ve uzmanlar normale dönüşün aylar alabileceğini ifade ediyor. Savaş öncesi Boğaz'dan her gün 140'a yakın gemi geçiyordu. Günlük geçiş rakamı savaş sonrası aylık geçiş rakamına dönüştü. Ve tabii Hürmüz'de en büyük soru işareti mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği. Bunun yanında Körfez'deki enerji şirketlerinin yeniden üretim planlaması yapması gerekecek. Her şey yolunda giderse limanlar bir anda yoğunlaşabilir. Bu da gemilerin yine haftalarca beklemesine neden olabilir diyor uzmanlar. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan bir bölge. Boğaz'ın bir tarafında Umman, diğer tarafında İran bulunuyor ve Boğaz'ın en dar yeri 33 kilometre genişliğinde. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri olarak biliniyor ve petrol ticaretinin beşte biri de Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bu boğazın kapatılması ve bu boğaz üzerinde yapılacak herhangi bir girişim bir anda ekonomiyi doğrudan olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla buraya dikkat çekiyor uzmanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, dün bir başka önemli gelişme, uygun koşullarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşların banka şubelerine gitmesiyle yaşandı. Vatandaş kurasız konut için bankaya koştu. 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyasına yoğun başvuru oldu. Satış için gelir sınırı ve ikametgah şartı da aranmıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu manada dün bir yoğunluk vardı. İnsanlar ucuz ve uygun koşullarla diyelim ev sahibi olmak istedikleri için de bu anlamda bu yapılan kampanyayı destekliyorlar ve bununla da alakalı ödemeleri yapmaya başladılar. Burada öncelik başvuruya göre şekilleniyor ve hemen ev sahibi olabiliyor vatandaşlarımız uygun ödeme koşullarıyla. Birbirinden farklı alternatif ödeme koşulları söz konusu. Bu koşullara da TOKİ'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve güzel eserleri dinlemeye devam edelim sabahın huzurunu birlikte yaşarken. Biraz da böyle hareketlenelim, tempomuzu da arttıralım. Güne dinamik, enerjik bir şekilde başlama zamanı, öyle değil mi? Saatlerimiz 7.53'ü gösteriyor ve birbirinden güzel eserlerle sabahınıza eşlik etmeye devam ediyoruz. Evet.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Güne güzel dileklerle başladık ve günün böyle devam etmesini diliyoruz. Yüksek bir moralle tamamlamayı elbette diliyoruz. Yeni saat diliminden tekrar selamlarımızı iletiyoruz sizlere. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Kahvaltı masasında güne sevdikleriyle birlikte başlayan dinleyicilerimize hayırlı sabahlar diliyoruz. Sofralarınız bereketli olsun dileklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Şu sıralarda okul yolunda olan evlatlarımıza, gençlerimize gönülden başarılar diliyoruz. Rabbim zihin açıklığı versin, öğrenmeyi kolaylaştırsın ve öğrencilerimizin, evlatlarımızın emeklerini de bereketlendirsin. Okullarda sınavlar bitti, artık mezun olacaklar var, seneyi sona erdirecekler var. Bir taraftan onun heyecanı yaşanıyor, diğer taraftan da aynı zamanda merkezi sınav heyecanları da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ortaokuldan liseye geçişler için düzenlenen LGS vardı ve LGS'de ter döktü adaylar. Bu önümüzdeki süreçte de başka bir heyecan var. 20-21 Haziran'da düzenlenecek YKS. Bunun için de son haftaya girilmiş durumda. 2 milyon 425 bin aday birinci oturuma katılacak ve ikinci oturuma da 1 milyon 627 bin adayın başvurması bekleniyor. Zorlu bir süreç. Üniversitede sizlerin belki de mesleki kariyerinizi belirleyecek olan bu sınavda ter dökeceksiniz sevgili öğrenci kardeşlerimi. Sizlere bu anlamda başarılar diliyoruz. Ve bu yıl sınava en genç girecek adayın yaşı 16'ymış. En yaşlı adaysa 87 yaşındaymış ÖSYM Başkanı'nın verdiği bilgilere göre. 50 yaş ve üzeri 20 binden fazla aday varmış üniversite sınavına girecek olan. Demek ki öğrenmenin yaşı yok. İlim, irfan elde etmenin yaşı yok. Bu anlamda üniversite okumak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Tabii sınav zamanı nelere dikkat etmek gerekiyor? Her şeyden önce sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi mutlaka adayların yanında olmalı. Aksi takdirde sınava giremezler ve bu belgelerin sınavdan bir gün önce kontrol edilmesinde de fayda var. Sevgili dinleyicilerimiz, başarılar diliyoruz. Yeniden LGS'ye dönecek olursak, LGS ile ilgili bazı soruların mahiyeti, içerikleriyle ilgili yorumlar var. Özellikle matematik konusunda matematik sorularının metnin uzun olması ile birlikte farklı farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı eğitimciler matematik bilgisinden çok metin anlama ve görsel yorumlama becerisinin ölçüldüğü şekilde bir eleştiri getirdiler. Bazı uzmanlarsa ayırt edici sorular sorulduğunu söylüyor. Sınavın geneline baktığımızda metin bilgisi, Türkçe bilgisi, okuduğunu anlama bilgisinin de ölçüldüğünü görüyoruz. Tabii bu sınav dünyanın sonu değil. Burada başarısızlık da olabilir. İlla ki çok yüksek puanlar alınması şart değil. Çünkü evlatlarımızın önünde kocaman, uzun bir gelecek var. Aydınlık, güzel bir gelecek var. Lütfen anne babalar, zaman zaman görüyoruz. Bazen sosyal medyaya düşen videolar oluyor, görüntüler oluyor. Çocuklarımızın üzerine gitmeyelim. Onları bu anlamda daraltmayalım ve onların psikolojilerini mutlak suretle göz önüne alalım. Çünkü bakın, bir haber Diyarbakır'dan gelen, LGS sınavı kötü geçen bir çocuğun ne yazık ki ölüme gitmesi. Böyle bir iddia söz konusu. Diyarbakır'da 13 yaşındaki çocuk evinin balkonundan aşağı atlaması sonucu hayatını kaybetti. Bir kız çocuğumuz ve hemen öncesinde hafta sonu liselere geçiş sistemi kapsamında sınava girdiği ve sınavının kötü geçtiği Bu sebeple de bunalıma girdiği öne sürülüyor. Bu anlamda soruşturma devam ediyor. İşte nelere mal olabileceğini gösteren acı sonuçlar. Bu acı sonuçlarla karşılaşmayalım. O yüzden evlatlarımızın geleceği her şeyin ötesinde son derece önem arz ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, buna dikkat etmekte fayda var. Diğer taraftan mezuniyet heyecanları da devam ediyor ama zaman zaman bu mezuniyet heyecanları yaşanırken farklı görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Özellikle böyle sosyal medyada reyting alabilmek, dikkat çekebilmek adına yapılan bir takım hareketler çok da hoş karşılanmayabiliyor. Burada da hem eğitimcilere hem ebeveynlere, anne babalara da büyük görev düşüyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu mezuniyet törenlerinde o mezuniyet heyecanının gerektirdiği şekilde hareket etmekte fayda var. Farklı görüntülere sebep olabilecek hareketlere girmemek lazım. Çünkü artık öyle ki böyle sosyal medyada etkileşim alabilmek uğruna çok farklı şeyler yapılabiliyor. İşte cinsiyet partisi, ondan sonra doktora kınası gibi bir takım böyle garip görüntülere şahit olmaya başladık. Böyle LGS'de de bu şovlar devam ediyor. LGS anneleri adı altında işte çocuklarının sınav sürecini abartılı videolarla kendi başarısı gibi sunmaya çalışanlar mı dersiniz? Farklı görüntüler eşliğinde etkileşim almaya çalışanlar mı dersiniz? Dijital veliler diyor uzmanlar bu kişilere. Gençlere ciddi stres ve vebal yüklüyor açıklaması da yapmışlar. Buna da dikkat edilmesinde fayda var diyelim. Ve şimdi güzel bir eser dinleyelim. Ardından gündemin satır başlarına bakmaya devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sizlerden gelen mesajlar var. Selamünaleyküm Antalya'dan herkese hayırlı sabahlar demiş dinleyicimiz. Hicri yeni yılımız mübarek olsun. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler okul yolundalarmış. Selamlarını bizlerle paylaşıyorlar. Nide'den de Cengiz Han Usta selamlarını iletmiş ve herkese hayırlı işler diliyor. Biz de işlerinde bereket diliyoruz sevgili dinleyicilerimizin, bizleri her nerede dinliyorsanız. Peki bugün hava nasıl olacak? Haziran'ı artık yarıladık. İkinci yarısına doğru yol alıyoruz ve artık Haziran ayı sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bir zaman dilimi. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor tahminler. Bu yönde son değerlendirmeler ışığında şunları söyleyebiliriz. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava söz konusu olacak ve tabii hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Büyük şehirlere baktığımızda Ankara'da 30 dereceyi bulması bekleniyor hava sıcaklıklarının. İzmir'de 34, İstanbul'da 30 ve Antalya'da 29, Adana'da 34, Diyarbakır'da 35 diye böyle devam ediyor. Hava sıcaklıkları artıyor. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Ege'de ve Akdeniz'de hava sıcaklıkları çok ciddi oranda artmış durumda. Güneşe dikkat diyoruz. Sıcaklıkla çok arası iyi olmayanlar için de özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Çıkılacaksa da bu anlamda önlem alınması öneriliyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu önemli bir bilgi. Dün bir haber vardı. Yeni İller ilan edilecek, yeni şehirler oluşacak. Hatta 25 ilçenin il olacağı öne sürülmüştü. Bu il olacağı öne sürülen ilçelerde hepimizin yakından bildiği, tanıdığı büyük ilçeler, bunların il olabileceği ifade edilmişti. Yani il sayısı 81'den 106'ya çıkacak denilmişti. Bu haber yalanlandı. İletişim Başkanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan ve yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır denildi ve bu iddiaların yapay gündem olduğu, farklı algılara hizmet ettiği de ifade etti, edildi. Bu anlamda da bir açıklama söz konusuydu sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Diyanet Radyo'dayız. Mesajlarınızla sabahın güzelliğini arttırmaya devam ediyorsunuz bir taraftan. Biz de sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Tabii birbirinden güzel eserlerde yine Diyanet Radyo'da sizlere ulaşmaya devam ediyor. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'da sabahınıza eşlik etmeye devam ediyoruz ve sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bazen iki küçük haber bile bize çok büyük bir hakikati hatırlatabilir. Doğaya dair, tabiata dair, çevremize dair ve hayata dair. Bunlardan birisi, daha önce doluluk oranı %3'lere kadar düşen ve Edirne'ye içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranının %58'lere ulaşması. Barajdaki mevcut su miktarı 86 milyon 447 bin metre küpmüş. Bir taraftan da Kızılırmak Deltası'ndaki nilüferlerin canlanması. Neden bu iki haberi sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettim? Sebebi aslında şu. Bütün bunlar bize tabiatın o derinliğini anlatıyor. Tabiat Rabbimizin kudretini ve bereketini her mevsim yeniden ilan ediyor. Yağmurun bir damlası kuruyan toprağı nasıl diriltiyorsa, umut da insanın gönlünü öyle diriltiyor. Barajlarda yükselen suyu, deltada açan çiçekleri ve yeryüzündeki bütün güzellikleri bir nimet olarak görmeyi bilelim. Çünkü bereket sadece sahip olmakta değil, verilen nimetin farkına da varabilmekte. O yüzden Rabbimiz bizleri, ülkemizi kuraklıktan, gönüllerimizi de umutsuzluktan muhafaza eylesin diyerek böyle bir duayla aslında bu güzel iki haberi sizlerle paylaşabiliriz. Ve tabii diğer taraftan da bugün Hicri yılbaşı ve Hicri yılbaşı ile birlikte neler yapmak gerekiyor? Mesela yeni yılın ilk günü oruçla açılabilir, oruçla başlanabilir. Bu geceye özel bir önem atfedildiğini bizim inancımızda ve medeniyetimizde ifade edelim. Çünkü eski seneyi kapatıyoruz, yeni bir seneye başlıyoruz. Bu yeni senenin de hayatımıza güzellikler katmasını diliyoruz. Hayatımıza huzur getirmesini diliyoruz. Idrak edilecek bu Hicri yılbaşının da belki de önümüzdeki bir yılı böyle şekillendireceğini de en baştan tahmin ediyoruz, temenni ediyoruz. O yüzden elimizi Rabbimize açalım. Her şeyin en hayırlısı için ona dua edelim ve bugünleri de en güzel şekilde değerlendirelim. Duayla, ibadetle geçirelim diyoruz. Saatlerimiz 8.20'yi gösteriyor. Şimdi güzel bir eser dinleyelim ve ardından yavaş yavaş toparlanma vakti.

gözaltılar var. İstanbul merkezli 3 ilde soruşturmalar başlatıldı ve bu sabah bir operasyon düzenlendi. 27 kişi gözaltına alındı ve bu anlamda soruşturma devam ediyor. Ekipler İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlemişler. Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 kişi gözaltına alınmış. Yine günün sıcak gelişmelerinden bir tanesi az önce ajanslara düşen Endonezya'da meydana gelen bir deprem. Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığı, meydana geldiği belirtiliyor, ancak şu ana kadar depreme ilişkin bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Bunlar da yine haber ajanslarına düşen son dakika gelişmeleriydi. Hayırlı sabahlar, Hicri yeni yılımız kutlu olsun diyor Şevval Hanım. Çocuklarımla okul yolundayız. Her sabah sizi dinliyoruz ve Murat Necipoğlu'ndan bir eser istiyoruz demişler. Bunu da armağan ediyorlar bizlere. Böylece güzel mesajları da yine sabahın güzelliğine ekstra bir güzellik katında görüyoruz. Diyanet Radyo'da sizleri gündemden haberdar ediyoruz bir taraftan. Diğer taraftan sabaha eşlik ediyoruz ve sizlerin mesajlarını da yine paylaşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, huzurla dinleyiniz.

Mesajlarınızla sabahımıza güzellik kattınız. Onlardan biri daha geldi. Şimdi hemen aktaralım. İstanbul'dan güzel kızım Esma Sara Adatepe için sıradaki eseri istiyorum demiş dinleyicimiz. O da okula hazırlanıyormuş. Zihin açıklığı diliyoruz kendisine. Ve bu mesajla birlikte Hayırlı Sabahlar programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hicri yılbaşının bereketini yaşadığımız bu güzel günde

Rabbimden gününüzün hayırlı geçmesini diliyorum. Ben Deniz İlker Uykal. Yineden bir başka programda buluşmak üzere sağlıkla, huzurla ve muhabbetle kalın diyorum.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler,
8: kadir kıymet bilenler,
6: üzerine güneş değmeyenler,
8: hesap etmeden verebilenler,
6: ben değil,
5: biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler,
8: yolu yönü haktan yana olanlar,
2: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar,
8: yol açan,
2: yol olan,
8: yol

0: Biz de sizi dinliyoruz. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp, çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah, müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen, iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de, harama sırtını dönüp, ısrarla helalin izini sürdüğü zaman, hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı, işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur, İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar, Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber, Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın." buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş
hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez. Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi.
2: Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Bu işi ona bırakın ve o ne emrediyorsa onu yap.
3: Siz onun hakkında o kendiliğinden bir şey söylemez denildiğini duymadınız mı?
4: Evet. Doğru, haklısın.
5: Resulullah senin seferden geri kalmana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeretli saydı.
6: Beni Bedir Savaşı'na çıkmaktan da alıkoymuştunuz. Bu sefer arkanızda kalmayacağım.
5: Baba, neden böyle yapıyorsun? Allah Kur'an'da yürüyemeyene, amaya güçlük yoktur demiyor mu? Sen bu ayağınla savaş meydanında ne kadar dayanabilirsin?
6: Yazıklar olsun. Hala niye gitmek istediğimi anlamadınız mı? Ben orada bulunup elimden geldiği kadar düşmanla çarpışmak ve sonunda cenneti kazanmak istiyorum.
7: Bedre katılamadığın için bu savaşta bulunmayı çok arzu ettiğini biliyorum. Ama bu savaşa ben gitmeliyim.
5: Ama baba.
7: Oğlum, 7 kız kardeşim var. Anneni yeni kaybettik. Onları yalnız bırakmamız doğru olmaz. Yanlarında bir erkek olmalı. Çok küçük ve savunmasızlar. Onlar için endişe ediyorum. Peygamberimizle birlikte gideceğim. Belki Allah bana şehadet nasip eder. Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum.
0: 58. bölüm.
8: İslam ordusu Medine ile Uhud arasındaki Şeyheyn denilen yere vardıklarında güneş batmak üzereydi. Bilal-i Habeşi akşam ezanını okudu.
9: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
8: Müslümanlar hep birlikte akşam namazını kıldılar. Bu sırada okçulardan oluşan büyük bir grup askerin kendilerine katıldığını gören Peygamberimiz bunların kim olduğunu sordu.
10: Ey Allah'ın Resulü! Abdullah İbni Übey'in Yahudi müttefikleri.
8: Peygamberimiz onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu.
10: Hayır, savaşta bize destek olmak için gelmişler.
8: Peygamberimiz onlara gidip söyleyin geri dönsünler. Çünkü biz müşriklere karşı bize inanmayanların desteğini istemeyiz dedi. Müslümanlar bu kararın ne kadar isabetli olduğunu çok da zaman geçmeden anlayacaklardı. Ordu bir müddet daha ilerledikten sonra münafıkların lideri Abdullah bin Übey, peygamberimizle konuşma ihtiyacı dahi duymadan 300 adamıyla ordudan ayrıldı. Bu esnada ne yaptığını soran Abdullah bin Amr'a şöyle cevap verdi.
11: Muhammed savaşla ilgili fikrimizi sorduğunda ona yıllardır süregelen adetlerimizi anlattım. Oysa beni dinlemedi. Çoluk çocuğun sözüne uydu. Bu derece kötü bir tercihin sonuçlarına katlanmayacağız. Burada hayatlarımızı kaybetmek için bir sebep göremiyorum.
7: Allah rızası için kendinize gelin. Halkınızı ve peygamberinizi terk etmeyin. Siz kendinizi, çoluk çocuğunuzu nasıl koruyorsanız Allah'ın peygamberini de öyle koruyacağınıza dair söz vermediniz mi?
11: Eğer savaşacağımızı bilsek sizi terk etmezdik. Ancak bir çarpışma olacağını zannetmiyoruz. Medine'de olsak ona yardım ederdik.
7: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
11: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
7: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
11: Allah bize yeter Abdullah.
7: Allah'ın düşmanları, siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
8: Yaklaşık üçte birini savaş başlamadan kaybeden İslam ordusu büyük bir darbe almıştı. Ama Müslümanlar bunun kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermediler. Hiç kimsede bir korku belirtisi yoktu. Uhud'da savaş meydanına çıktıklarında sabah olmuştu. Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye emretti, o da ezan okudu. Kâmet getirildi, Müslümanlar üzerlerindeki silahlarını çıkarmadan namazlarını kıldılar. Ordu savaş düzenini alırken Ebu Süfyan'dan bir mesaj geldi.
12: Beni dinleyin. Mekke reisi Ebu Süfyan adına konuşuyorum. O size şöyle diyor. Ey Evs ve Hazreç topluluğu, bizimle amcamızın oğlu arasından çıkın. Böyle yaparsanız sizinle çarpışmadan döner gideriz. Sizinle savaşmak istemiyoruz.
13: Hala anlayamadınız mı? Bizim için Resulullah'tan daha kıymetli hiçbir şey yok. Allah bizim için
14: çok kıymetli. Canlarımızı veririz, onu teslim etmeyiz.
15: Sahibine dön ve elinden ne geliyorsa yapmasını söyle.
13: Allah peygamberinin ve inananların yanında.
12: Ben sizi uyardım. Sonuçlarına katlanacaksınız. Hadi ya!
8: Peygamberimiz İslam ordusunu çarpışma düzenine koymaya başladı. Sollarında bulunan Ayneyn tepesine 50 kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Abdullah bin Cübeyr'i de onlara kumandan tayin etti. Onlara şöyle dedi: sizin vazifeniz bize yönelecek süvarileri oka tutarak püskürtmek ve arkamızdan herhangi bir baskın yememize meydan vermemektir. Düşmanı yendiğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayın. Onların bizi yendiğini, hatta yırtıcı kuşların bizim bedenlerimize saldırdıklarını görseniz de benden haber gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Okçular bu tepede durarak İslam ordusunun arkasından kimsenin gelmesine meydan vermeyecekler, girişimde bulunanları oka tutmak suretiyle püskürteceklerdi. Dolayısıyla Ayneyn tepesi çok önemliydi. Resulullah ordusunu saf nizamına koydu. Ukkaşe bin Mihsan'ı sağ kanada, Ebu Seleme'yi sol kanada, Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne yerleştirdi. Zübeyr bin Avvam komutasındaki süvarilerden oluşan bir grubu düşman tarafındaki güçlü komutan Halid bin Velid'in karşısına yerleştirdi ve emir verilinceye kadar yerinden ayrılmamasını tembihledi. Hazreti Hamza da öndeki zırhsız askerlerin başındaydı. Resulullah muhacirlerin sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Ardından Mus'ab bin Umeyr nerededir diye sordu.
13: Buradayım ya Resulallah.
8: Peygamberimiz diğer sancağı da sen al buyurdu.
13: Emredersiniz.
8: Peygamberimiz İslam ordusuna hitaben şöyle konuştu. Ey insanlar! Muhakkak şimdi siz ödülü ve hazinesi bol olan bir makamdasınız. Bu ödül içinde bulunduğu durumu aklından çıkarmayan, ruhunu sabırla, eminlikle, ısrarla ve gayretle ona adayanlar içindir. Sayıca az olan kişiler düşmanla çarpışmak kendilerine zor geldiği halde gayret eder ve sebat gösterirse Allah onları ferahlığa çıkarır. Çünkü Allah kendisine itaat eden kişilerle beraberdir. Şeytan da Allah'a karşı gelen kişilerle beraberdir. Cihatta sabır ve sebat gösterin. Allah'tan size bu hususta vaat etmiş olduğu mükafatı isteyin. Size emrettiğim şeyleri yerine getirin.
13: Allahu Ekber. Sabredeceğiz.
8: Peygamberimizin Uhud'a savaşmak üzere gittiği tüm Medine'de duyulmuştu. Yahudi mahallelerinde de bu durum konuşuluyordu. Yahudilerden Muhayrik isimli zengin bir alim etrafına kabilesini toplayarak şöyle dedi.
16: Ey kavmim, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
17: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket edemeyiz.
16: Olmaz. Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
17: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine

0: bırakıyorsun?
1: Evet, ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
2: Muhayrik dediği gibi silahlanarak İslam ordusuna katıldı. Medine'de çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar kalmıştı. Müslüman hanımlardan da savaş meydanına gidenler vardı. Bu insanlar güvenliklerinin sağlanması için sağlam binalara yerleştirildiler. Yaşlarının ileri olması sebebiyle burada bulunan Hüseyl ve Rifa isimli iki sahabi geride kalmaktan dolayı huzursuzdu. En sonunda biri diğerine dedi ki,
3: "Daha ne bekliyoruz? Ömürlerimizden geriye ne kaldı? Birkaç defa yemek yer, bir iki gün daha yaşarsak ne âlâ."
4: "Gönlümden geçenlere tercüman oldum. Burada oturursak ne kazanacağız? Yatağımızda ölmektense savaş meydanında yiğitçe can verelim."
3: "Ah, kalanlara baksana. Çocuklar, kadınlar ve biz. Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder."
4: "Hadi o zaman, ne duruyoruz? Hadi."
2: Peygamberimiz eline bir kılıç aldı. Bu kılıcın üzerinde korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan kaderden korkaklıkla kurtulamaz yazıyordu. Resulullah yüksek sesle, "Bu kılıcı benden kim alır?" diye sordu. Sahabe-i kiramdan pek çoğu onu almak için atıldı.
5: "Ben alırım ya Resulallah.
6: Ben alırım
5: ya Resulallah."
2: Peygamberimizin Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir gibi yakın arkadaşlarına kılıcı vermediğini fark eden Ebu Dücane şöyle sordu.
5: "O kılıcın hakkı nedir ya Resulallah?"
2: "Onun hakkı," dedi Peygamberimiz, "bu kılıç eğilip bükülünceye kadar düşmanla çarpışmandır. Onun hakkı, onunla Müslümanları öldürmemen, kafirlerin önünden de kaçmamandır. Onun hakkı, onunla Allah sana zafer yahut şehitlik nasip edene kadar Allah yolunda çarpışmandır."
5: "O zaman onun hakkını vermek üzere bana ver ya Resulallah."
2: Peygamberimiz elindeki kılıcı Ebu Dücane'ye verdi. O çok cesur bir kahramandı. Savaş meydanlarında üstün başarılar sergilerdi. Uhud gününde de başına kırmızı bir sarık bağlamıştı. O bu sarığı taktığında etrafındakiler, "O ölüm alametini başına taktı. Düşmanları Ebu Dücane'den korksun artık," derlerdi. Kılıcı eline alınca saflar arasında çalımlı bir şekilde yürümeye başladı. Onun bu halini gören Peygamberimiz, "Bu yürüyüş böyle bir mekan ve zamanın dışında Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür," dedi. Müşrikler de ordudaki son kontrollerini yapıyorlardı. Ebu Süfyan hararetle emirler yağdırıyor, her şeyin kusursuz olmasını istiyordu.
7: "Halit nerede? Halit bin Velid'i çağırın bana."
8: "Beni görmek istemişsin Ebu Süfyan."
7: "Yanıma gel. Şu tepeyi görüyor musun?"
8: "Evet."
7: "Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen onları iki ateş arasında bırakırız."
8: "Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım."
7: "Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit. Hadi göreyim seni."
2: Savaş meydanı iyice kızışmıştı. Uhud kim bilir nelere şahit olacaktı.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Reklam.
3: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

75 gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

124. gün. Zaman bilinci. Ayet-i Kerime meali. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan O'dur. Furkan Suresi 47. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki, Ademoğlu zamana söver. Halbuki zaman benim, zamanın kontrolü bendedir. Gece de gündüz de benim elimdedir. Fetva. Sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caiz midir? Sosyal medya platformları, bilgi ve belge paylaşımı yapma, toplantı, sohbet ve yazışma üzerinden iletişim kurma imkanı sağlamasının yanı sıra, günümüzde bir kazanç unsuru haline de gelmiş bulunmaktadır. Bir kazancın helal olabilmesi, kazanç unsuru olan mal veya hizmetlerin dinen meşru olmasına bağlıdır. Buna göre, A. Bu platformlardaki yazı, belge, fotoğraf, müzik, video, reklam ve benzeri yayınlar dinen meşru olmayan unsurlar içermemelidir. Bu kapsamda İslam inanç esaslarını ve değerlerini inkar eden veya alaya alan, Allah'a ortak koşma, batıl dinleri övme ve onaylama, bu dinlere ait sembolleri şirin gösterme gibi tevhid inancına aykırı olan, İslam'ın haram kıldığı faiz, içki, domuz ürünleri, kumar, yalan, zina, müstehcenlik ve cinsel sapkınlık gibi unsurlara teşvik eden her türlü içeriğin yüklenmesi, paylaşılması, tıklanması, beğenilmesi, takip edilmesi ve reklamının yapılması meşru olmadığından bu tür yöntemler üzerinden kazanç elde etmek caiz değildir. B. Bu platformlara yüklenen içerikler dinen meşru olsa bile bunların izlenmesi veya tıklanması esnasında çıkan reklamların da dinen meşru olması için gerekli tedbirler alınmalıdır. C. Abone ve izleme sayılarını yüksek göstermek için sahte hesaplar açmak veya satın almak, insanların aldatılmasına sebep olacağından bu tür usuller kullanılarak kazanç elde edilmesi caiz değildir. D. Sosyal medya platformlarında çekilişe katılmak amacıyla bağışta bulunulması ve bu yolla toplanan paradan bağışçıların bir kısmına hediye verilmesi kumar niteliğinde olup caiz değildir. E. Sosyal medya platformlarında içerik üretenlerin suç unsuru barındıran, kul ve kamu haklarını ihlal eden, özel halleri ve mahrem bilgileri ortaya koyan yayınlar üzerinden kazanç elde etmesi caiz değildir. Bu zikredilen hususlara dikkat edilerek sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caizdir. Hikmetli Söz. Bizimle krallar arasında sadece bir gün fark var. Dün geçti, artık onun tadını bulamazlar. Biz ve onlar yarın hakkında birlikte kaygılanıyoruz. Öyleyse farkımız bir günle ilgilidir, o da oluversin. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Mürüvvetten, endazeden, halden yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Yardım nedir, iyilik nerededir? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan oda oda genişleyen bir hanedir, bilir misin? Kapıları her seferinde başka ferahlıklara açılır. Bu gelişim inşa, yükseliş anlamındadır. İçten içe sürecek ilerleyiş kişinin kendi gayretleriyle mümkündür. Köklerinde gönlünün el verdiğini paylaşması, düşene el uzatıp hastaya bir kase çorba sunması, dinlemesi, dinlendirmesi, sakinleştirip güzelleştirmesi durur. Ah, insan olmak ne güzeldir. Düşün ki kışta durana cemre, yolda kalana rehber, darda kalana birkaç güzel söz nasıl da şifadır. Cömert ol. Bak, geçip gidiyoruz hepimiz bu dünyanın içinden. İçimizde pek çok ukdeyi de beraber. Zoru kolaylaştıran iyiliktir. Bir tarladaki gök ekinler misali omuz omuzayız hepimiz. Herkes birbirine merhametle yaklaşsa nasıl olur dünya, hayal et. Samimi niyet, samimiyete doğru açar yelkenlerini. Karanlık perdeler bir bir aralanır. Huzur işte tam da oradadır. Bir insanın yüzünde tebessüm olabildinse, birilerinin hatıralarında iç açan şifalı sözlerle bekliyorsan, sen kazandın demektir. Küçücük karnı acıkmış süt kokan bebek de, kanadı kırılan kuş da, terk edilmiş kedi de, kapı önünde filizlenmeye çabalayan fidan da hep iyilik umar. Her can iyilerle karşılaşmayı diler. İyiliğin miktarı olmaz, sınırları da yoktur. Unutma, bir avuç darı gibi savurduğun harpler dahi iyilikle dolsun. Varsın kötüler güçlü bilinsin, ne gam. İyiliktir asıl olan, iyiliktir yerde de gökte de yankılanan, insanı bir nehir gibi arındıran bu hal, ömre bereket, bedene sıhhat, zihne aydınlık, ruha huzurdur. İyilik bir sanattır. İyiler çevrelerine eşsiz manzaralar boyayan sanatçıdırlar. Sevgiyle muamele etmenin özünde de iyilik vardır. Diyelim ki sen en çaresiz anında iyilik görmedin. İyi ya, daha iyi olman lazım, gerekmez mi? Umudun ne demek olduğunu öğrenmişsindir besbelli. Erdem, pervazına konan kumru ürkmesin diye pencereyi açmamakta direniştir. Yaşamak hüneri inceliklerle imar edilir. İnsan, insanda güzelleşir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Mürevvete endaze olmaz.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak gama gömülmeden aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
0: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor, ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada

0: kalamayız. Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol hadi.
1: Tamam tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
0: Yol için yiyecek alman yeterli.
1: Tamam tamam.
0: Kırbalar nerede? Ben de suları doldurayım.
1: Duvarda asılı.
2: Açın. Ay. Açın kapıyı.
0: Korkma korkma.
2: Açın dedim.
0: Ben konuşurum
2: onunla. Kapıyı açın.
0: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
2: Açın dedim size.
0: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
2: Siz de mi kaçıyorsunuz?
0: Evet, gidiyoruz.
2: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
0: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
2: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
0: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
2: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
1: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
2: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
0: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
3: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
0: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim. Fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
4: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
0: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazzından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
4: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
0: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
4: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
0: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
4: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
0: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
3: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
4: Buyur ey Allah'ın Resulü, söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
3: Allah'ın Resulü, dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
0: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
3: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
4: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
3: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.

0: Başındayız.
1: Çok şükür, çok şükür.
0: Elhamdülillah.
1: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
0: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
1: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
0: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

söz değer varlığa şu çağın elinden. Kiminde nar olur, kiminde nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat nihayet dijital ortamda da olsa imzaya döküldü. Elektronik ortamda sağlanan kritik uzlaşıyı G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump dünyaya duyurdu. Cuma günü Hürmüz'ün tamamen trafiğe açılacağını belirten Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah restinden vazgeçtiğini vurguladı. Tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran ABD-İran mutabakatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce masum sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz şeklinde değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist İsrail yönetiminin barış ortamını bozacak tahrik ve sabotajlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İşgalci İsrail, ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın birçok noktasına saldırılar düzenledi. Katil Bakan İsrail Katz, mutabakata rağmen Lübnan, Suriye ve Gazze'de işgali sürdüreceğiz mesajı verdi. Delikanlı Başbakan Netanyahu'nun ise Trump'a İran'la olan mutabakatın İsrail için bağlayıcı olmadığını ilettiği iddia edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde 20 bin açık konut satışı başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek başvurular için il ikamet şartı aranmazken, 18 yaşını doldurmuş ve üzerinde ev kaydı olmayan herkes, iki kamu bankası üzerinden bedelsiz başvuru yapabilecek. En çok konutun Bursa ve Ankara'da yer aldığı kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin alımda %25 indirim, %50 peşinatı 72 ay vade ve %8 indirim veya %50 peşinatı 2'ye bölerek kalan borca 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Projede hemen teslim evlerde bulunurken diğer konutlar en geç 48 ay içinde teslim edilecek. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım başladı. 2 milyon 500 bine yakın adayın başvurduğu ilk oturum olan temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise pazar günü yapılacak. 921.248 adayın ilk kez şansını deneyeceği sınavda en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. Başvuruların 1 milyon 324.000'ini kadın adaylar oluşturuyor. 10.880 şehit ve gazi yakını ise sınav ücretlerinden muaf tutuldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Eskişehir 33, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Annem ilahisini tüm güvenlik güçlerimiz adına istiyorum. İsmim Emrah Tekin. Teşekkürler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Aksaray'dan Ramazan Taylan. Sıradaki eseriniz Diyanet FM çalışanlarına ve Kudüs için yüreği çarpan Müslüman din kardeşlerime gelsin.

Ayşe Zaydın, Fatih Akçay'dan Allah diye Allah ilahisini tüm Müslüman kardeşlerimize ve aileme armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat dijital ortamda imzaya döküldü. Kritik uzlaşıyı G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump duyurdu. Cuma günü Hürmüz'ün tamamen trafiğe açılacağını belirtti. 19 Haziran'da Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran ABD-İran mutabakatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce masum sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz şeklinde değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist İsrail yönetiminin barış ortamını bozacak tahrik ve sabotajlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. yılı bugün başladı. İslam alemi için büyük bir dönüm noktası olan yeni Hicri yıl vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguç tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor. Yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Hicri yılımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguç da mesajında hicretin esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün sembolü olduğunu vurguladı. Medine'de iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerinin atıldığını hatırlatan Paguç, hicretin 1448. seneyi devriyesinin tüm Müslümanları kendi iç dünyalarında iyiliğe doğru hicret etmeye ve kötülüklerle mücadelede azimli olmaya davet ettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde 20 bin açık konut satışı başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek başvurular için il ikamet şartı aranmazken, 18 yaşına doldurmuş ve üzerinde ev kaydı olmayan herkes iki kamu bankası üzerinden bedelsiz başvuru yapabilecek. En çok konutun Bursa ve Ankara'da yer aldığı kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin alımda %25 indirim, %50 peşinata 72 ay vade ve %8 indirim veya %50 peşinatı ikiye bölerek kalan borca 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Projede hemen teslim evlerin yanı sıra diğer konutlar en geç 48 ay içinde teslim edilecek. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. 2 milyon 500 bine yakın adayın başvurduğu ilk oturum olan temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise pazar günü yapılacak. 921.248 adayın ilk kez şansını deneyeceği sınavda en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. Başvuruların 1 milyon 324.000'ini kadın adaylar oluşturuyor. 10.880 şehit ve gazi yakını ise sınav ücretlerinden muaf tutuldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Eskişehir 33, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hicret. Muhacir, Allah'ın yasaklarını terk edendir. İkinci bölüm. Peygamberlerinin yola çıktığını haber alan Medine

Bir Müslümanlar her gün Harre denilen yere sabahleyin güneş doğmadan gelerek sıcak bastırıncaya kadar ufku gözetliyorlardı. Ancak beklenen Nebi henüz teşrif etmemişti. Rebiülevvel ayının 12'si bir pazartesi günüydü. Yine saatlerce süren bekleyişten sonra öğle sıcağında evlerine dönmekte olan Medineli Müslümanlar, kafileyi gören bir Yahudinin "Ey Araplar, işte beklemekte olduğunuz önderiniz!" diye haykırışıyla tekrar toplandılar. Silahlarını kuşanarak hemen peygamberi karşılamaya koştular. Efendimizin teşrifi Müslümanları büyük sevince boğdu. Kimileri evlerinin damına çıkmış, kimileri de yollara dökülmüş, alemlere rahmet olarak gönderilen Nebi'yi karşılıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar hep yağızdan, veda tepelerinden dolunay doğdu bize. Allah'a çağıran bir davetçi oldukça şükretmemiz gerekir halimize diye şiirler okurlarken, kimileri de mızraklarıyla sevinç gösterisinde bulunuyorlardı. Allah Resulü Kuba'da Amr bin Af oğullarından Gülsüm bin Hidm'in evinde bir müddet misafir olarak kaldı. Bu süre içerisinde Kuba Mescidi inşa edildi. Bu arada Hazreti Ali de Resulullah'a yetişti. Peygamberimiz birkaç gün sonra Medine'ye hareket etti. Ranuna Vadisi'ne geldiğinde Salim bin Af oğullarına cuma namazını kıldırdı. Bu onun Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazıydı. Allah Resulü namazdan sonra Medine'ye ulaştı. Erkekler ve kadınlar evlerinin üstlerine çıkmış, çocuklar ve hizmetçiler yollara dökülmüşlerdi. Ya Muhammed, Ya Resulallah nidalarını coşkuyla haykırıyorlardı. Nitekim Enes bin Malik o günkü sevincini şöyle ifade etmekteydi. Ben Resulullah'ın Medine'ye girdiği günden daha güzel ve daha parlak bir gün görmedim. Herkes Allah'ın sevgili elçisini misafir etmek için can atıyor ve bu nedenle birbirleriyle tartışıyorlardı. Hazreti Peygamber kimseyi kırmamak için devesi kasvanın serbest bırakılmasını istedi ve o nerede çökerse oraya misafir olacağını söyledi. Sonunda kasva, hurma serip kurutulan ve Necar oğullarından Sehl ve Süheyl adlı iki yetim kardeşe ait olan bir yerde çöktü. Bunun üzerine Resulullah, evi oraya en yakın kişi olan Ebu Eyyub el-Ensari'ye misafir oldu. Mescidi inşa edilene kadar da onun evinde kaldı. İşte bu kutlu göçün adıydı hicret. Hicret, Rabbi uğruna kişinin vatanını terk etmesinin adıydı. Vatanında dinini yaşayabilmek için her türlü eziyete katlanmasına rağmen davetini sürdürme imkanı kalmadığında Allah Resulü'nün yeni imkanlar aramasının adıydı. Hicret Allah ve onun sevgili peygamberi içindi. Bu göç gerek hicret eden gerekse de onlara kucak açanlar için samimiyetin, sadakatin ve imanın bir göstergesiydi. Zira Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Buna göre hicrette asıl olan niyetti. Ancak hicret edenler arasında farklı bir amaç gözetenler de vardı. Nitekim sırf Ümmü Kays adlı bir kadınla evlenebilmek amacıyla Medine yolunu tutan ve sonrasında Ümmü Kays muhaciri diye anılan bir adamın bu davranışı üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştu. Ameller niyetlere göredir. Her kişiye ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelikse onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin de hicreti nail olacağı bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı ise, onun hicreti hicret ettiği şeye olur. Hicret, onu bizzat tecrübe eden Hazreti Peygamber'in ifade ettiği üzere çok çetin bir işti. Herkesin kolay kolay hakkını veremeyeceği büyük bir fedakarlıktı. Müslümanlar sırf dinlerini özgürce yaşayabilmek uğruna her şeylerini Mekke'de bırakıp başka bir diyara göç etmişlerdi. Onlar ne rahat bir yaşam ne de hicret edilen yerin zenginliğinin peşindeydi. Onlardan razı olan Cenab-ı Haksa, kendi yolunda yapılacak olan bu fedakarlığın karşılığını şöyle müjdelemekteydi. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok yer ve bolluk bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir.

Hicret, İslam'ın geleceği için, insanlığın hidayete ulaştırılması için gerekliydi. Nitekim hicretle İslam, hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştu. Hicret sayesinde Hazreti Peygamber bir devlet kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştı. Yine hicret vasıtasıyla İslam diğer toplumlara ulaşmış ve onların karanlıklardan aydınlığa çıkmasına vesile olmuştu. Bu nedenle hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Zira Hazreti Peygamber sonucuna kefil olduğu bu hususta kendisine tabi olunmasını istemiş ve şöyle buyurmuştu. Bana iman edip Müslüman olan ve hicret edene cennetin kıyılarından ve ortasından birer ev verileceğine ben kefilim. Ve yine bana inanıp Müslüman olan ve Allah yolunda cihad edene de cennetin kıyılarından, ortasından ve üst derecesinden birer ev verileceğine ben kefilim. Kim böyle yaparsa elde etmedik bir hayır, kaçırmadık bir şer de bırakmamış olur. Nerede ölürse ölsün fark etmez. Huzaa kabilesinden Damra bin İs ya da El-İs bin Damra bin Zimba adlı bir adam da hasta olmasına rağmen sedye üzerinde Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmış fakat Tenim denilen yere gelince vefat etmişti. Bunun üzerine kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir ayeti nazil olmuştu. Güçleri yettiği halde Mekke'den Medine'ye göç etmeyerek bile bile müşriklerin tehdidi altında kalanlarsa Kur'an'da kendilerine yazık eden kimseler olarak nitelendirilmiş ve Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya diyerek kınanmışlardı. Demek ki hicrette asıl olan mekan değişikliği değil, neyin nasıl ve niçin terk edildiğiydi. Hicret zorunluluğu Mekke'nin fethine kadar devam etmiştir. Fetihle beraberse Allah Resulü, fetihten sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğine işaret etmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'nin fethinden sonra hicret zorunluluğu ortadan kalktığı halde Mekke'ye dönmemiştir. Böylece o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. Kendisi ve Mekkeli muhacirler için yaptıkları fedakarlıkları nedeniyle onları takdir etmiş ve şöyle buyurmuştur. Eğer hicret olmasaydı ben mutlaka Ensardan biri olurdum. Eğer insanlar bir dere ya da dağ yoluna girseler, ben Ensar'ın girdiği dere veya dağ yoluna girerdim. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuştur. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira sevgili Peygamberimiz, Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığını terk eden kimsedir buyurarak buna dikkat çekmiştir. Allah Teala'nın onların, müşriklerin söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Kötü şeyleri terk et emirleri gereği hicretten önce Resulullah'ın kötülüklere karşı olan tutumu da aslında bundan ibarettir. Bu yüzden hicret ister yaşadığı yeri ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez.''

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken.

0: Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 47. Bölüm Kovalamaca.
3: Selma, ayakkabı çekeceğini nereye koydunuz?
4: Her zamanki yerinde. Bestiyerin çekmecesinde olacaktı.
3: Tamam, buradaymış. Sağ olasın kızım.
4: Hayırdır dede, takım elbiseni giymişsin. Sen bu elbiseyi ya bayramlarda ya da çok önemli günlerde giyersin de.
3: Doğru söylersin be kızım. Bugün benim için çok önemli bir gün. Gideyim de ecelin ömrümüzü tıpkı bir gölge gibi kovaladığı şu dünyada gayret heybesini biraz daha doldurayım.
4: Öyleyse ben seni fazla tutmayayım.
3: Selma.
4: Efendim dedeciğim.
3: Hani sen geçen gün Maria bizim mahalleye taşınmak istiyor demiştin ya.
4: Evet dede. Maria arada sırada beni arayıp İngiliz aksanıyla şöyle diyor. Salma, hala bulamadın mı bana bir ev? Ben senden bekliyor bir haber.
3: Ona söyle. Mahallemizde 2+1 daire boşaldı. Fiyatı da oldukça uygun. Sahibi de hacı arkadaşım oluyor ha.
4: Öyle mi? Maria bu habere çok sevinecek.
3: Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.

0: Anne, tekerin nesi var böyle? Hem sen niye koltuğun üstüne çıktın ki?
1: Şşt, sessiz ol bakalım. Evin içinde fare var. Tekir fareyi yakalamaya çalışıyor da.
0: Ne? Evin içinde

0: fare mi var? Ay, ben çok korkarım fareden.
1: Tekir fareyi yakaladı galiba.
0: Ne yakalaması anne? Fare az önce dedemin aralık bıraktığı dış kapıdan bahçeye doğru kaçtı ya. Tekir de aynı hızda onun peşinden gitti.
1: Öyleyse şu pencereden bahçeye bir bakalım.
0: Anne, sen de benim gördüğüm şeyi görüyor musun?
1: Evet, gördüm. Tekir kedi olalı bir fare tutabildi. En azından tutmaya gayret ediyor. Baksana, komşumuzun kedisi Yumak da geldi.
0: Şimdi Yumak da başka bir farenin peşine düştü. Yumak fareyi ha yakaladı ha yakalayacak. Hadi Yumak, hadi Tekir, göreyim sizi.
1: Kızım, nasıl olduysa bizim bahçeye fareler dadanmış. Kediler onları buradan uzaklaştırana kadar dış kapıyı aralık dahi bırakmayalım, tamam mı?
0: Ah, tamam anne, ben hemen şimdi kapatıyorum.
2: Selamün aleyküm anne.
1: Ve aleyküm selam oğlum.
2: Anne, az önce mahallede ne gördüm biliyor musun?
1: Ne gördüğünü söylemezsen ben nereden bileyim oğlum?
2: Tekir'le Yumak iki fareyi önlerine katmış kovalıyordu. Tekir'le Yumak'a da iki köpek kovalıyordu. O iki köpeğin peşinden de elinde file olan bir adam koşuyordu. O adamın sırtındaysa köpek barınağı yazıyordu ya.
1: Anlaşılan herkes birbirini kovalıyormuş.
2: Peki ya sen bahçede ne yapıyorsun?
1: Ay, ben de komşunun tavuğunu kovalıyorum oğlum. İkide bir gelip bizim kümese yumurtluyor.
2: Hazır bahçedeyken kümesteki yumurtaları toplayalım mı?
1: Yok yok, gerek kalmadı. Az önce yumurtaları babaannen toplamıştı.
2: İşin bittiyse içeri geçelim öyleyse.
1: Ay, iş biter mi oğlum? Daha bahçeye kapan kuracağım ben.
2: Ha? Kapan mı? Ne kapanı?
1: Ne kapanı olacak? Tabii ki fare kapanı. Ama bunlar kutu şeklinde olanı.
2: Ha evet, bu kapanları biliyorum ben. Fareler kutunun içine girince kapan kendiliğinden kapanı veriyor. Sonra da bu kapanı ormanlık alana götürüp açıyoruz.
1: Hem böylelikle fareler de hayatlarına yeni yerlerinde devam etmiş oluyorlar.
2: Tekir'le Yumak fareleri buradan uzaklaştırdığına göre artık bu kapanlara gerek var mı?
1: Olsun olsun, ben yine tedbirimi alayım. Ne olur ne olmaz.
2: E o halde ben de babaannemin yanına varıp ona aldığım hediyeyi vereyim.
1: Hı? Hediye mi? Söyle bakayım, babaannene ne aldın?
2: Müzik kutusu aldım anne. Geçen hafta babaannemle çarşıya gitmiştik. Bir dükkanın önünden geçerken müzik kutusundan çok güzel melodiler gelmeye başladı. Babaannem de bu melodiyi duyunca ne kadar da güzel, insanı dinlendiriyor demişti.
1: Aferin sana. Hayatın boyunca hep böyle ince düşünceli biri olursun inşallah.
2: İnşallah anne. O halde senin hediyeni de sırt çantamdan çıkarıp vereyim mi?
1: Ne? Sen bana da mı hediye aldın?
2: Aslında bugün hepinize birer hediye aldım ben.
1: İyi ettin, iyi ettin de. Nereden geliyor bakalım bu değirmenin suyu?
2: En son katıldığım mucitler yarışmasından geliyor anne.
1: Nasıl yani? Sen şimdi yarışmaya katıldın, bir de dereceye girdin, öyle mi?
2: Sen şimdi bir yarışmaya katıldın ve birinci mi oldun diyecektin herhalde.
1: Hem de birinci olmuş benim oğlum, maşallah. Gel bir sarılayım sana canım oğlum.
2: Canım annem.

0: Demek kardeşim hepimize hediye almış, öyle mi? Hem de bu hediyeleri katıldığı bir yarışmadan kazandığı para ödülüyle satın almış, öyle mi?
1: Evet öyle kızım.
0: Tebrik ederim kardeşim. Hayat boyu kazanacağın başarılar da, sevdiklerine vereceğin hediyeler de devamlı olsun.
2: Teşekkür ederim yavrum. Sen şimdi bunlara çok para vermişsindir. Harçlığın kalmadıysa kesenin ağzını açayım mı biraz?
3: Yeterince harçlığım var babaanne. Hadi ama, kimse hediyesini açmayacak mı?
1: O zaman ben hediye paketimi hemen açıyorum.
0: Mutlu, anneme sadece bir çift çorap mı aldın?
3: Esas hediye çorabın içinde.
1: Oo, bakın kızlar Mutlu bana ne almış.
2: Oo, gümüş bir bileklik.
1: Çok güzel, pek zarif. Kesene bereket, teşekkürler oğlum.
3: Bir şey değil anne.
0: Şimdi sıra bende. Elimdeki paket biraz ağır duruyor ama bakalım içinde ne var. Ay, inanmıyorum. Mutlu, biliyor musun? Sen bana hayatımın en güzel armağanını verdin.
3: Çok mu beğendin abla?
0: Elbette çok beğendim kardeşim.
3: Bir arkadaşınla telefonda konuşurken sesli biçimde hadisler...

0: Ve İslam kitabının 3 cildini de almak için para biriktiriyorum demiştin. Ben de sana verilebilecek en güzel hediyemin bu olduğunu düşündüm.
1: Düşünceli kardeşim benim. Her ne kadar bazı yaramazlıkların olsa da iyi ki varsın. Ve iyi ki sen benim kardeşim olmuşsun.
0: Sen ve tokaların iyi ki varsınız abla. Senin tokalarını kullanarak yaptığım bir alet tasarımından kazandım ben bu ödülü.
1: Sen yine de benim tokalarımdan uzak dur, olur mu? Ters bir anıma gelirsen sonra kırıveririm kalbini.
2: Selma kızım.
1: Efendim?
2: Bu müzik kutusunun arkasında bir kurma kolu olacaktı galiba. Bir de sen bakıversen ya şuna.
1: Bakıyorum ve... Heh, işte şurada babaanneciğim.
2: Öyleyse o kolu çeviriyorum. Herkes arkasına yaslansın. Biraz da müzik dinleyelim.
3: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Aklıma yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Haziran 2026 Salı. Hicri takvime göre 1 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 3 Haziran 1442. Tarihte bugün. Hicri yılbaşı. Arka sayfa. Günün konusu. Hicreti anlamak. Peygamberliğin 13. yılında kardeşlik, fedakarlık, paylaşma ve sevgiyle harmanlanmış bir hicret vuku buldu. Mekkeli müşriklerin eza ve cefaları dayanılmaz hale gelince, inananlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'ye hicret etti. Hicret, hem Mekkeli muhacirler hem de Medineli ensar için fedakarlıktı. Sevdiklerini ve servetlerini terk eden muhacirlere ensar tüm varlıklarıyla kucak açmıştı. Muhacirlerde korkunun yerini emniyet, karamsarlığın yerini umut almış, ensarda ise yıllardır süren kardeş kavgaları son bulmuş, cehaletin yerini marifet almıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret son buldu. Fakat kötülükten iyiliğe hicret kıyamete kadar devam edecektir. Muhacir olup yeni dostluklara koşmak, ensar olup yeni dostlara kucak açmak, yasaklardan, kötülüklerden, günahlardan hicret etmek devam edecektir. Önce tedbir, sonra sonsuz bir tevekküldür hicret. Kardeşliktir, paylaşmaktır, sevgidir, sevebilmektir. Ne mutlu kötülükten iyiliğe, haramdan helale, kavgadan sevgiye hicret edenlere.

0: Bir ayet. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Fussilet Suresi 34. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmiş.

sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetini, Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii." dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh, rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kad ikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat dijital ortamda imzaya döküldü. Kritik uzlaşıyı G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump duyurdu. Cuma günü Hürmüz'ün tamamen trafiğe açılacağını belirtti. 19 Haziran'da Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran ABD-İran mutabakatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce masum sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz şeklinde değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist İsrail yönetiminin barış ortamını bozacak tahrik ve sabotajlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. yılı bugün başladı. İslam alemi için büyük bir dönüm noktası olan yeni Hicri yıl vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Hicri yılımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş'a mesajında hicretin esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün sembolü olduğunu vurguladı. Medine'de iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerinin atıldığını hatırlatan Paguş, hicretin 1448. seneyi devriyesinin tüm Müslümanları kendi iç dünyalarında iyiliğe doğru hicret etmeye ve kötülüklerle mücadelede azimli olmaya davet ettiğini belirtti.

0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde 20 bin açık konut satışı başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek başvurular için il ikamet şartı aranmazken, 18 yaşını doldurmuş ve üzerinde ev kaydı olmayan herkes iki kamu bankası üzerinden bedelsiz başvuru yapabilecek. En çok konutun Bursa ve Ankara'da yer aldığı kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin alımda %25 indirim, %50 peşinatı 72 ay vade ve %8 indirim veya %50 peşinatı 2'ye bölerek kalan borca 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Projede hemen teslim evlerin yanı sıra diğer konutlar en geç 48 ay içinde teslim edilecek. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. 2 milyon 500 bine yakın adayın başvurduğu ilk oturum olan temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise pazar günü yapılacak. 921.248 adayın ilk kez şansını deneyeceği sınavda en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. Başvuruların 1 milyon 324 binini kadın adaylar oluşturuyor. 10.880 şehit ve gazi yakını ise sınav ücretlerinden muaf tutuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Eskişehir 33, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Haş suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan, bize öğretilen bir duayı açıklamaya çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Ensar ve Muhacir'den bahsettikten sonra onların ardından gelen müminlerin yapması gereken bir duaya yer veriyor. Ve o dua cümlesi şöyle yer alıyor yüce kitabımızda. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ. Bunların ardından gelenler de şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz derler. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Kıymetli kardeşlerim, dua ayetine baktığımızda 3 bölümden oluştuğunu görüyoruz bir anlamda. Birincisi şu, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Geçmişe dua. Bu bizim geleneğimizde, dualarımızda bolca yer alır. Biz dua ederken hep İslam dinini bizlere ulaştıran bütün ehli imana dua ederiz. İlim ehline dua ederiz. Yaşadığımız toprakları bize vatan kılan bütün ecdadımıza, bu toprakların şehit kanlarıyla sulanmasına neden olan bütün şühedaya dualarımızda yer veririz. Gazilerimizi anarız, yad ederiz. Geçmişi hayırla anma, dua ile yad etme oldukça önemli. Geçmişi, daha önce yaşamış olanları, ölmüş olanları hayırla anma bizim geleneğimizde ciddi bir yere ve anlama sahip. Biz ölmüş olan, yaşayıp ayrılmış olan hiç kimseyi kötü bir şekilde anmamaya dikkat ederiz. Zaman zaman tarih içerisinde, günümüzde de şahit olmadığımız, zamanımızda ve asrımızda yaşanmamış olan olaylardan dolayı müminlerin birbirine karşı öfke, kin, kötü duygular besledikleri ve olumsuz cümleler kullandıklarına şahit oluruz. Hatta bunu Peygamber Efendimizin civarında bulunan insanlara ve Ehl-i Beyt'e kadar ulaştıran insanların varlığına şahit oluruz. Ama Cenab-ı Allah bize bir anlamda şunu öğretiyor. Siz geçmişi kötü cümlelerle, kötü duygularla anan insanlar olmayın. Siz onlara dua eden, sizden önce yaşayıp iman etmiş olan insanların bağışlanmasını dileyen insanlar olun diyor. Biz ecdadını, geçmişini, herkesi hayırla anan, hayır duasına katan iyi mümin olmalıyız. İşte ayeti kerimenin ilk kısmında yer alan dua, geçmişi hayırla yad edip onlara iyi temenni ve duada bulunmak. İkincisi, kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, müminin mümini sevmesi, kardeşi gibi görmesi oldukça önemli. Hatta bütün yaratılanları yaradandan ötürü sevmesi, ki bu bizim geleneğimizde önemli bir yer tutar. Ama hasreten müminleri, inanmış olan insanları sevme ve onlara kalbinde olumsuz bir duygu beslememe, kalbi hapishaneye çevirmeme, kalpte hiçbir mümine karşı kin, öfke ve nefret barındırmama, Müslümanların dikkat etmesi gereken önemli bir hal, önemli bir tavır ve davranıştır. Buna dikkat etmeliyiz. Müminleri hiçbir zaman kalbinde hapseden bir insan olmamalıyız. Biz insanları Allah için seven, buğz edecekse de Allah için buğz eden insan olmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifte müminin vasfını, kemalini anlatırken, imandan tat alabilmenin yolunu öğretirken bize bunu tavsiye ediyor. Sevdiğini Allah için sevme ve sevmiyorsa da onu Allah için sevmeme. Tabi Cenab-ı Allah bize bu ayet-i kerimeyle şunu da hatırlatmış oluyor. Hayatın akışı içerisinde bazen yaşadığımız farklı olumsuz hadiselerin etkisiyle insan olarak birine karşı olumsuz bir duygu geliştirebilir, kalbimizde böyle bir hastalık hali baş gösterebilir. Cenab-ı Allah bizi Yüce Kitabımızda Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bu duruma düşmeme noktasında öğütleyip yetiştirirken ardından da kıymetli kardeşlerim bu konuda gayretiniz yetmeyebilir, benden destek isteyin, yardım isteyin, benim yardımıma müracaat edin diyerek bizi duaya, kendisine sığınmaya ve iltica etmeye davet ediyor. Dolayısıyla mümin kalbinde herhangi bir mümine karşı olumsuz bir duygunun yer almaması, bulunmaması için de bolca dua etmelidir. Ve bu ayet-i kerimede de yine Cenab-ı Allah'ın güzel isimleri ve vasıflarıyla duanı bitirmek yine bize öğütleniyor. Rabbena inneke raufur rahim. Sen şefkatlisin Rabbimiz. Yani bize de şefkat gösterirsin. Bize de şefkat göster ki kalbimiz kin ve intikam duygularıyla kapkara bir hale gelmesin. Şefkatinle davran bize ki kalbimiz kardeşlerimize hapsettiğimiz bir yere asla dönüşmesin. Sen merhametlisin. Bize de merhamet eyle, bizden öncekilere de merhamet eyleyip bağışla ki affa erişmiş kulların arasına girmiş olalım diyoruz. Bir anlamda Haşr suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan bu dua ifadeleriyle. Bu vesileyle biz de bu ayeti kerimede bize öğretildiği üzere geçmişi, ecdadımızı, büyüklerimizi hayırla yad etmiş olalım. Rabbim bütün inanmış olan insanları bağışladığı kulları arasına dahil eylesin. Geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Yaşamış olduğumuz toprakları bize vatan kılan bütün ecdadımızdan razı olsun. Kalbimizi tertemiz, ak ve pak bir hale getirsin. Kardeşlerimize karşı her türlü kötü duygudan bizi uzak eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp, çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu, keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşrii faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca

kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez." Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

yaşarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dinleyenleri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. Ben Uğur Subaşı. Allah'a iman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bu bölümde de devam edeceğiz. Sevgili dostlar, bugün Allah'ın sıfatlarından kelamla konumuza başlıyoruz. Kelam, konuşma, söyleme demektir. Bu sıfat Allah'ın konuşma yetkinliğine sahip bir varlık olduğunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadislerde Allah'a ait bir kelamın konuşma yetkinliği ve sözünün olduğunu gösteren ifadeler bulunur. Mesela bazı ayetler Allah Teala'nın kelam ve kelimelerinden bahseder. Kimsenin onun kelamına müdahale edip değiştiremeyeceğini, ayrıca sözlerinin sonlu ve sınırlı olmadığını bildirir. Bazı ayetler de Allah'ın konuşmasından söz eder. Allah Musa ile konuştu ve kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları temize çıkaracaktır. Sevgili Peygamberimiz de pek çok hadisinde Allah'ın kelamının var olduğunu bize haber vermiş ve bu kelamın yetkinliği ve üstünlüğüne dikkat çekmiştir. Şu iki rivayet bunun örneklerini oluşturur. Allah gökte bir emre karar verdiği zaman melekler Allah'ın sözüne, kelamına boyun eğerek kanatlarını çırparlar. O söz sanki bir taş üzerindeki zincirin sesi gibidir. Allah'ın kelamının diğer kelamlara olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata üstünlüğü gibidir. Diğer sıfatları gibi kelam sıfatı da Allah'ın yetkinliğinin ve noksanlıktan uzak oluşunun bir gereğidir. Allah Teala hayat, ilim, irade ve yaratma gibi sıfatlara sahiptir. Tüm kainatı ve insanları yaratan ama yarattığı varlıklarla herhangi bir bağlantısı olmayan, onlara kendinden bahsedemeyen, doğru yolu göstermeyen ve onları yönlendirmeyen bir varlık eksik demektir. Allah'ın insan da dahil olmak üzere tüm varlıklar ve kainat üzerinde tam anlamıyla hükümran olması, yarattıklarına bir takım emirler verip yasaklar koymasıyla gerçekleşir. Bu emretme ve yasaklamaysa ancak konuşma sıfatıyla mümkündür. O konuşma özelliğiyle insanlara hitap edip onları bir takım emir ve yasaklarla sorumlu tutar. Buna karşılık mükafat ya da ceza vaadinde bulunur. Bu şekilde de

0: her şeyin yaratıcısı ve tek hakimi olduğu gerçeği insanların kavramasını sağlar. Yani Allah'ın kelamının bulunması, dolayısıyla onun mütekellim, kelam sahibi konuşan olması, insanın sorumluluğu ve bu sorumluluğun ona bildirilmesi ilahi teklif için gereklidir. Başka bir varlığa hitap edememek veya konuşamamak bir eksikliğin göstergesidir. Nitekim Allah Teala kendisine ortak koşanların ilah edindiği putların konuşamamalarını onların acizliği ve eksikliğine bir işaret olarak göstermiştir. Yine Hazreti İbrahim dönemindeki müşrik insanların tapındığı putların konuşabilen varlıklar olmadıkları için ilah olamayacağını vurgulamıştır. Öyleyse gerçek ve mükemmel olan Rabbin konuşabilir olması gerekir. Sevgili dostlar, Allah'ın diğer sıfatları gibi kelam sıfatının da başlangıcı ve sonu yoktur. Ezeli ve ebedidir. Sevgili dostlar, Allah'ın kelam sıfatı insanların konuşmasına benzemez. Her şeyden önce insanlar kelam sıfatına sonradan sahip olurlar ve bu sıfatları sonludur. Oysa Allah başlangıçsız yani ezeli bir şekilde bu sıfata sahiptir. Ve kelamının sona ermesi söz konusu değildir. Öte yandan insanlar konuşmak için ağız, dudak ve dil gibi vasıtalara ihtiyaç duyarlar. Allah Teala ise bu tür organlara ya da başka herhangi bir vasıtaya muhtaç ve sahip değildir. İnsanların kelamında şekil ve mana bakımından eksiklikler, hatalar, çelişkiler ve uygunsuzluklar bulunabilir. Ama Allah'ın kelamı her yönden mükemmeldir. Bu yüzden Allah Teala, Allah'tan daha doğru sözlü kim var? Ve Allah sözün en güzelini indirdi buyurarak en doğru ve en güzel kelamın kendi kelamı olduğunu bildirmiştir. Çünkü onun dengi ve benzeri hiçbir şey yoktur. Allah'ın peygamberlerine gönderdiği vahiy ve ilahi kitaplar, onun kelamının bir yansımasıdır. Allah bir insanla vahiy yahut perde arkasından ya da kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi göndermesinin dışında konuşmaz buyurarak bize bildirdiği gibi Allah Teala kelamını vahiy yoluyla insanlara ulaştırmış, böylece onlara konuşmuştur. Bu yüzden ilahi kitaplar Allah kelamıdır. Peygamberler de Allah'ın kelamını insanlara ulaştıran ve açıklayan elçilerdir. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Allah'ın fiili sıfatlarından bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat dijital ortamda imzaya döküldü. Kritik uzlaşıyı G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump duyurdu. Cuma günü Hürmüz'ün tamamen trafiğe açılacağını belirtti. 19 Haziran'da Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran ABD-İran mutabakatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce masum sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz şeklinde değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist İsrail yönetiminin barış ortamını bozacak tahrik ve sabotajlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. yılı bugün başladı. İslam alemi için büyük bir dönüm noktası olan yeni Hicri yıl vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Hicri yılımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş ise mesajında hicretin esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün sembolü olduğunu vurguladı. Medine'de iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerinin atıldığını hatırlatan Paguş, hicretin 1448. seneyi devriyesinin tüm Müslümanları kendi iç dünyalarında iyiliğe doğru hicret etmeye ve kötülüklerle mücadelede azimli olmaya davet ettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde 20 bin açık konut satışı başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek başvurular.

0: için il ikamet şartı aranmazken 18 yaşına doldurmuş ve üzerinde ev kaydı olmayan herkes iki kamu bankası üzerinden bedelsiz başvuru yapabilecek. En çok konutun Bursa ve Ankara'da yer aldığı kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin alımda %25 indirim, %50 peşinatı 72 ay vade ve %8 indirim veya %50 peşinatı 2'ye bölerek kalan borca 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Projede hemen teslim evlerin yanı sıra diğer konutlar en geç 48 ay içinde teslim edilecek. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım başladı. 2 milyon 500 bine yakın adayın başvurduğu ilk oturum olan temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise pazar günü yapılacak. 921.248 adayın ilk kez şansını deneyeceği sınavda en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. Başvuruların 1 milyon 324.000'ini kadın adaylar oluşturuyor. 10.880 şehit ve gazi yakını ise sınav ücretlerinden muaf tutuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Eskişehir 33, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız, geceniz hayırlı olsun. Gün yaz programında sizlerle birlikteyiz. Güftelerimiz niyaza dursun, bestelerimiz gül koksun, sohbetimiz gül niyaz olsun diyoruz. Ve sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir. Bir kez daha sizlerle birlikte olabilmenin bir hafta aranın ardından bahtiyarlığını yaşıyorum efendim. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli sazendelerimiz bizlerle birlikte. Kanunda Emin Bayram, Utta Hüseyin Yıldır, Çello'da Yiğit Ateşi dinleyeceğiz. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz beyefendi, kıymetli kardeşim, sesimizi sizlere ulaştıracak. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını sizlere iletiyorum ve her zaman olduğu gibi kıymetli solistimiz, sanatçımız, kıymetli hocamız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bir hafta aranın ardından yeniden buluştuk. Ne mutlu.
1: Elhamdülillah, şükürler olsun Yaradan'a. İnşallah bugün de musiki dolu dinleyicilerimizin seveceği bir program olur inşallah.
0: İnşallah diyoruz ve Günyaz programını uzun süredir takip eden dinleyicilerimiz belki şaşırmışlardır. Bir önceki bölümde ya hep bestekarları, güftekarları, onların hayat hikayelerini dinliyorduk. Makamlar da ne oldu acaba diye belki soranlar olmuştur. Evet, Günyaz programımızda bir önceki bölümde rast makamını ele aldık. Amacımız şudur, kadim musiki mirasımızda birden fazla makamlarımız var. Makam nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Nasıl incelikleri vardır? Diğer farklı kültürlerin müziklerinden ayıran özellikleri nedir diye belki 15 dakika 20 dakikalık bir sohbet içerisinde, yarım saatlik bir program süresince

0: İlgili olan kıymetli dinleyicilerimize bir kulak dolgunluğu olur, bu konu hakkında bir fikir edinirler diye düşündük. Bu doğrultuda makamları ele aldık. Çünkü makamlar bizim klasik Türk musikimiz, tasavvuf musikimiz, ilahilerimiz, ezgilerimiz günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ezan-ı Muhammedi makamlar üzerine bina edilmiş. Kur'an-ı Kerim tilavetlerini imamlarımız, müezzin kayınlarımız belirli makamlar üzerinde icra ediyorlar bu tilavetleri. Annelerimizin bizlere söylediği ninnilerde bile aslında makamlarımız söz konusu. Bu doğrultuda Rast makamından sonra bir önceki bölümde işlediğimiz bu bölümde Uşak makamını ele alacağız. Öyle değil mi üstadım?
1: İnşallah.
0: Hemen detaya, konuya girmeden önce Uşak makamından güzel bir ilahi sizden dinlesek.
1: Evet, biz de havaya gireriz. Uşak makamını daha iyi hissederiz.
0: Güftesi Yunus Emre'ye ait. Benim önümdeki evet. Notlarda söylüyor. Bestesi efendim Kemal Gürses'e evet. Ait. Kemal Buyurunuz Gürses. Efendim. Uşak ilahi Doktor Agah Terzi icrası ile dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Ya Rabbena, ya Rabbena, yardım eyle kıyamette. Bu güfte, bu sözler Yunus Emre'mize ait. Kemal Gürses bestesiyle bu Uşak İlahi Doktor Agah Terzi yorumuyla dinledik. Kıymetli üstadım, ağzınıza, gönlünüze sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Sazendilerimizin de ellerine, yüreklerine sağlık.
2: Emeklerine sağlık kardeşlerim.
1: Eyvallah, sağ olun. Uşak makamı diye bahsetmiştik. Ben efendim hemen sorayım. Naçizane ben gururla da söylüyorum, Uşaklıyım.
2: Oh.
1: Uşak'la bir alakası var mıdır Uşak makamının? Var tabii. Aşıklar diye bir kelime anlamı var değil
2: tabii
1: mi?
2: Ki, tabii ki.
1: Buyurunuz, Uşak makamı nedir, sizden dinlemek isteriz.
2: Şimdi Uşak makamının ismi Arapça kökenli bir kelime olan aşıklar anlamına gelen Uşak. Yani Uşak met vardır ikinci elifin üzerinde. Bu kelime aşk kelimesinin çoğuludur. Aşıklar anlamına gelir. Aşıklar makamı olarak bilinir Uşak makamı. Ve kelime anlamıyla da doğrudan ilişkili olarak aşıkların kendine kaptırdığı, kaybettiği bir deryadır Uşak makamı. Tabii biraz tarihçesinden de bahsetmek gerekirse çok eski temel makamlardan biridir. Nasıl ki Ras makamını en kadim makamlardan değilse, Uşak makamı da bu temel makamlarımızdan biridir. Hatta Safiyüddin Abdülurmevi'nin 14. yüzyıldaki eserinde de bahsedilmiştir. Aslında eski adı Uşak makamı değil bu makamın. Nasıl biz Rast'a başladık ya, perde isimleriyle aslında makamlar. Rast'tan sonraki perde aslında Dügah perdesidir. Uşak makamının eski adı Dügah makamıydı. Yani sıra olarak Rast'tan bir sonraki perde Dügah ve Dügah karar verdiği için de, Dügah perdesine karar verdiği için Dügah makamı iken Uşak makamı ismini almış daha sonralarda ve günümüze de Uşak makamı olarak gelmiş. Duygu olarak ilk eserden de dinleyiciye aktarabildik mi bilmiyorum. İnşallah aktarabilmişizdir. Genellikle dinlendirici, rahatlatıcı, içli ve dini duyguları uyandıran bir makamdır Uşak makamı. Hani aşıklar makamı dedik ya.
1: Karamsar değil ama sakin bir makam.
2: Sakin, ağırbaşlı bir karakteri vardır. Yani Ras makamı için söylediğim her şeyi Uşak makamı için de söylerim. Ağırbaşlı, çok fazla ses hareketleri, süslemeleri ön planda olmayan, daha ziyade dinlendirici bir üslupta olan, dini duyguları harekete geçiren bir makamdır. Yine Ras makamında nasıl pes bölgeye doğru genişleme varsa, Uşak makamı da pes bölgede yegah perdesine doğru Ras çeşnisiyle genişler.
1: Evet.
2: Türk musikisi bir çeşniler musikisidir. Çeşnilerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir makam yapısından bahsetmiştik. Hakeza Dügah perdesine karar verip pes bölgeye de yegah perdesine doğru Rast makamıyla genişler. Neva perdesinden yukarıya doğru da yine Rast'la genişler. Uşak dörtlüsü ve Rast beşlisi vardır. Bakın, Uşak makamı içerisinde de Rast var.
1: Evet.
2: Yani Rast öyle
1: birbirinden
2: bir
1: bağımsız, bağımsız değil. Birbirine girişmiş, birbirine
2: tabii
1: güzel çeşniler, baharatlar,
2: tabii,
1: lezzetler
2: bırakmış. Neva'da Rast'la genişliyor. Buselik'le iniyor. Bakın, Uşak makamının içerisindeki duyduğumuz nameler, Uşak namesi var, Uşak dörtlüsü var, Buselik beşlisi var, yani Buselik makamından da çeşniler var, Rast çeşnisi de var, pes bölgede de yine Rast'la genişliyor. Yani kısaca bu makamın tanımlamasında bu terimler kullanılır: Uşak dörtlüsü, Buselik beşlisi ile meydana gelir, pes bölgede Rast'la genişler.
1: Siz şimdi böyle anlattıkça ben şunu düşünüyorum kıymetli üstadım. Bir musikiyi 4 dakika 5 dakika içerisinde bir musiki eserini dinliyoruz ve bir sonrakine geçiyoruz hemen biz dinleyici olarak. Ama içinde nasıl bir matematik, nasıl bir farklı dil, nasıl bir gerçekten bir miras, kadim bir miras olduğunu anlattıkça ben daha iyi anlıyorum kıymetli üstadım. Şimdi Dügah dediniz, Rast diyorsunuz, Uşak diyorsunuz. Sadece bunların kelime anlamı bile aslında büyük bir coğrafyayı bizlerin önümüze getiriyor. Arapçadan beslenmiş, Farsçadan beslenmiş, Türkçeden beslenmiş. Mesela Dügah muhtemelen yek dü. İkiyle evet, bir bağlantısı olan bir şeydir. Gerçi şu anda konumuz değil ama
2: tabii
1: ikinin evi.
2: Dedim ya, Rast makamının eski adı yegah makamıdır diye.
1: Evet.
2: İşte yegah birinci perde.
1: Birinci yegah, perde.
2: Rast Dügah ikinci perde.
1: İkinci perde.
2: Uşak. Yani eski isimleri de aslında bu perdelerin yerleriyle alakalı.
1: Şimdi sizin merakınız, sizin ilgi alanınız nasıl musikiyse, evet, benim de ilgi alanım etimoloji. Kelimelerin, eyvallah, kökenleri. Bunları gördükçe, musikiyle birleştiğini gördükçe, işte o büyük coğrafyada bir arada yaşayan insanların, bir arada yaşayan o ümmetin, topluluğun nasıl birbirini güzel bir şekilde etkileyip, çeşniden bahsediyorsunuz, güzel yemekler, güzel lezzetler, güzel musiki ortaya çıkardığını bir kere daha sizin anlatımınızda çok net bir şekilde görebiliyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bilmiyorum başka milletlere, başka topraklara nasip olmuş mudur bu kadar güzel çeşitlilik, bu kadar güzel ahenk, güzel renk. İşte o

0: Bunlardan bir tanesi de Uşak Makamı. Birbirinden farklı çeşnilerle beslenmiş, biz de güzel örneklerinden örnekler sunma gayretindeyiz. Bir sonraki Uşak İlahi önümdeki notlarda kıymetli üstadım. Bestesi Şeyh Sinan Efendi, güftesi Aziz Mahmut Hüdayi'ye ait, evet, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sizden dinleyelim mi yine?
1: Tabii, bu ilahi farklı makamlarda da seslendirilmiştir. Önceki bölümlerde Acem Aşiren makamında da okuduk bu ilahi. Hı hı. Bugün de Uşak makamında okuyalım. Ondan sonra da Uşak makamında çevremizde duyup da aşina olduğumuz neler var? Bir onlara bahsedelim. Veyahut da uşak zannettiğimiz ama uşak olmayan şeyler nedir? Tamam. Ezanlar üzerinden gidebiliriz
0: İnşallah.
1: Mesela yine.
0: Bundan sonra o konu üzerine konuşalım ama Tabii. Ben de burada bir hemen başta söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Uşaklıyım. Evet. Aslında Uşak şehrimizin de adı Uşak'tır. Yani Evet. Oğul, hizmetçi anlamındaki uşak değil. Evet. Kelime kökü olarak Uşak şehrimizdir ama günümüzde değişmiş.
1: Maalesef bu ses düşmeleri Türkçemizde oluyor. Hatta bu Uşak makamı Uşak makamı diye, Uşak makamında bir taksim diye söylenebilir. Evet.
0: Doğrusu Uşak makamıdır.
1: Evet.
0: Uşak şehridir. Evet, hemen bir ilahiyle Uşak makamını kıymetli üstadımızdan bir kez daha dinleyeceğiz.
1: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Ne diyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Ne de güzel sözler Aziz Mahmut Hüdayi'ye ait bu güzel ilahiyi Doktor Agah Terzi icrası ile dinledik. Ağzınıza sağlık kıymetli üstadım.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım da ellerine sağlık.
1: Eyvallah. Uşak makamını anlatmaya devam ediyoruz Gülniyaz programımızda. Az önce söylemiştiniz işte farklarını, ezan-ı Muhammedi'de nasıl kullanılır, hangi vakitlerde kullanılır, belki onlardan bahsetmek istersiniz.
2: Evet tabii, şimdi Uşak makamı bilhassa ikindi ezanlarında sıkça kullanılan bir makam. Uşak makamı ağır başlı bir makam olduğunu söylemiştik. Şimdi Uşak makamı içerisinde biraz daha nameli, biraz daha ses vüsatini göstermeye yönelik genişleme olduğu zaman farklı makamlara doğru gidebiliyor. Beyati makamına gidebiliyor, karciğer makamına gidebiliyor, muhayyer makamına gidebiliyor, acem makamına gidebiliyor. Yani orada her makamın kendi özelliklerini bilerek icralar yapmak lazım. Mesela Uşak makamında bir eşhedü en la ilahe illallah, bir de beyati makamında
1: eşhedü en la ilahe illallah
2: peş peşe okuyalım ki farkını anlayalım. Mesela ikindi ezanında

bu uşak makamıydı. Şimdi müezzinlerimiz, imamlarımız beyatiyi daha çok seslerini kullanabildikleri için beyatiyi tercih ediyorlar ama uşak zannediyorlar. Bakın şu icra beyati makamıdır.

0: Mesela bu ikinci yaptığım Beyati makamıdır. Çünkü Nevada kalmayıp üzerindeki Acem perdesine çıkmış, orada vurgu yapmış, tekrar Uşaklı inerek karar vermiştir. Bu Beyati makamının karakteristik özelliğidir. Yani Uşak makamı Nevada'dan sonra çıkacaksa tiz bölgeye doğru çıkar. Veyahut da Hüseyin'i perdesine, Acem perdesine dokunup hemen geri gelir. Çok fazla oralarda dolaşmaz.
1: Yani şöyle, aslında lezzette, kulağa hoş gelmede bir problem yok.
0: Tabii
1: sadece
0: ki.
1: Bunu yaptıktan sonra buna uşak denmemeli diye söylüyorsunuz.
0: Tabii
1: değil
0: ki
1: mi?
0: Yoksa o da çok güzel. Evet. O da çok güzel. Ama ikisi farklı güzel. Birisi Ahmet, birisi Mehmet. Bilmemizde fayda var.
1: Hemen Uşak bir ilahi daha dinleyelim mi kıymetli üstad?
0: Tabii ki.
1: Kimden bakalım, güftesi, yine Yunus Emre'nin bir güftesi.
0: Evet.
1: Aslında bütün dinleyicilerimizin hepsinin de malumu olduğuna, eşlik edebileceklerini düşündüğüm güzel
0: tabii
1: bir
0: ki.
1: İlahi. Hatta bir taraftan ben mikrofonu da kapatayım, ben de eşlik edeyim size. Yemen illerinde Veysel Karay.
0: Evet, bu ilahi seçmemin de sebebi tam sadece Uşak perdelerindedir.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Gülniyaz programında Uşak Makamı'nda eserleri, ezgileri, ilahileri sizlere aktarıyoruz. Bu bölümümüzün konusu Uşak Makamı. Önceki ilahilerimizi, sohbetimizi kaçıran kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi bizleri dinlemeye başlayan kıymetli dinleyicilerimize hatırlatalım. Diyanet Radyo'nun internet sitesinde arşiv programlarda bütün programlarımız olduğu gibi Gülniyaz programının da arşiv kayıtlarına istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da biliyorsunuz. Diyanet Radyomuzun, Diyanet Risalet Radyomuzun ve Diyanet Kur'an Radyomuzun hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Bizler için kıymetli oradaki yorumlarınız ve beğenileriniz diyoruz ve Uşak Makamı'nda sohbetimize devam etmek istiyoruz. Üstadım, neler dersiniz?
2: Valla Uşak Makamı, dediğimiz gibi ilk başta da Rast Makamı ile ortak özellikleri var. İkisi de ağır başlı. Pes bölgelerde nameleri seven, peste doğru genişlemeyi seven çıkıcı makamlardandır. Pes bölgeyi sever demek çıkıcı makam. Uşak makamında üzerinde durulması gereken noktalardan birisi de Uşak perdesidir. Bu seyyah perdesi diyebildiğimiz perde, Rast makamında da seyyah perdesi vardı. Ama Uşak makamında karara doğru, yani artık satır sonuna doğru

0: cümle sonuna doğru bu segah perdesi daha pest basılarak uşak makamı hissettirilir. Yani karara doğru yaklaştıkça işte sabit perdeler yok dedim ya ilk programımızda.
1: Evet. Evet.
0: Biz de makamın yapısına göre eser içerisinde o perdenin kullanımı değişebiliyor. İlk başlarda makam girişinde daha tiz başlarken bu perdenin kullanımı karara doğru yaklaştıkça daha pestleşiyor ve buna uşak sesini duyurma açısından segah perdesinin pestleşmesi şeklinde tanımlayabiliriz.
1: Segah üçüncü perde mi olmuş?
0: Üçüncü perde oluyor.
1: Yegah birinci, dügah ikinci, segahtan üçüncü perde.
0: Musikimizdeki ismi koyulmuş üçüncü perdedir. Ondan sonra işte çargah diye devam eder, Hicaz, Nemicaz, Neva diye devam eder. Tabii bunlardan bir de atladığımız perde, segah perdesinden bir önce de Kürdi perdesi vardır. Ama o ayrı. Şimdi kadim musikimizden tabii ki. Evet, çok da fazla teknik detaya da girmeden bahsetmeye çalışıyorum. Ama uşak makamı dediğimizde aklımıza gelmesi gereken en önemli şey pes bölgelerde seyri seven, pes bölgeye doğru genişleyen, ihtiyaç olur da tiz bölgede de bir name göstermek gerekirse gerdaniye ağırlıklı ve muhayyer perdesine ufak tefek temaslarla tekrar karar bölgesine inen bir makamdır. Tiz gösterisini sevmeyen bir makamdır uşak makamı.
1: Günyaz'ın bu temposunu, bu konu akışını aslında çok sevdim kıymetli üstadım. İnşallah dinleyicilerimiz de seviyorlardır, istifade ediyorlardır. Bir taraftan makamları anlatırken hemen arkasından o makamda bir eser, evet, bir ezgi, bir ilahi hemen önlerine düşüyor.
0: Tabii
1: hemen
0: ki.
1: Bir tane daha örnek verelim.
0: Tabii ki, hemen seslendirelim.
1: Ama bu sefer benim önümdeki şeyde notlarda Mehmet Akif Ersoy'a ait
0: çok
1: güzel bir eser. İlahi. Bunu albümden dinlesek olur mu?
0: Evet, bunu zannedersem 2017-18 olabilir, pandemiden önceki dönemde. Hafız Amir Ateş hocamızın 60. sanat yılı sebebiyle yapılan bir çalışmada vokal grubunu ben oluşturmuştum. Kıymetli arkadaşlarımla birlikte koro olarak seslendirdiğimiz bir eser. Yani solo değil, koro olarak seslendirdiğimiz bir eser. Oradan dinleyelim.
1: O koroya biz de katılalım. Bazı dizelerin sonunda amin var.
0: Tabii
1: o
0: ki,
1: amini hep beraber ki. Söyleyelim.
0: Eyvallah. Şimdi.

0: Gülniyaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Gülniyaz programının bu bölümünde Uşak makamında güzel ilahileri, ezgileri sizlere ulaştırıyoruz. Ya Rab bizi kahretme, helak eyleme, amin. Ta ibret olup aleme kalmayalım, amin. Bu güzel eseri Doktor Agah Terzi icrasıyla, yolumuyla dinledik. Ve bu bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna gidiyoruz. Son bir eser daha sizden istirham edeceğiz kıymetli üstadım. Ama öncesinde Uşak makamıyla alakalı böyle küçük ayrıntılar, küçük detaylar varsa eğer aktarmak istediğiniz. Çünkü üniversitede de aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Zahmet edip oradan Ankara'ya geliyorsunuz. Burada da bizlere bir ders mahiyetinde oluyor. Biz çok istifade ediyoruz. Şahsım en azından, şahsım adına söyleyeyim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade ediyorlardır. Tabii bu 15-20 dakikalık program içerisinde büyük bir nazariyat külliyatı aktarılamaz belki ama en azından kulaklarda bir hafıza olsun, bir dolgunluk olsun istiyoruz. Bu makamları da, günlük hayatta karşılaştığımız makamlar nelerdir, detayları nedir, sizlerden dinleme fırsatı yakaladık, ne mutlu.
2: Evet, çok tekniğe girmeden program başından şu dakikaya kadar konuştuğumuz şeyleri özetleyip bir iki de ekleme yapmak istiyorum. Pes bölge makamıdır, ağırbaşlı makamdır, ses gösterisi veyahut da enstrüman icrasının, şovunun icra edileceği bir makam kesinlikle değildir. Tiz bölgelerde gezmeyi sevmez. Yani bir kaside okuyup siz pesten tize çıkıp tiz bölgede gezip sonra nevaya inip kararı iniyorsunuz, o Uşak makamı değildir, o başka bir makamdır. Bariz bir şekilde kendini belli eder her yerde. Dediğim gibi bir de Uşak perdesi dediğimiz seyyah perdesinin daha pes basılmasıyla ortaya çıkan bir karakter vardır ki bu sadece Uşak makamına mahsustur. Hüseyin'i makamında böyle bir şey yoktur. Beyati'de de vardır ama zaten Beyati Uşak makamının tiz bölgelerde daha hareketli olanıdır. Bunlardan bahsedebiliriz. Aşıklar makamı dedik. Dini duyguları harekete geçiren bir makam dedik. Yani Uşak makamını bir eser dinlediğinizde dinlenmiş olmanız lazım. Eğer ki sizi dinlendirmiyorsa Uşak makamı
1: amacına hizmet etmiştir.
2: Uşak makamı olması şüphelidir.
1: İşit makamlar olabilir,
2: Beyati olabilir, Acem olabilir, Muhayyer makamı olabilir, Hüseyini olabilir. Hüseyini'yi de Uşak'la karıştırabiliyorlar. O aslında si koma dediğimiz seyyah perdesini kullanan Hüseyin'de daha farklıdır ama Uşak makamı dinginlik makamıdır, temel makamlarımızdandır.
1: İnşallah o dinginliği dinleyicilerimize ulaştırabilmişizdir, buna vesile olabilmişizdir inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli üstadım, programımızın sonuna geldik artık.
2: Evet. Ha bir de geçkilerden bahsettik ya.
1: Evet.
2: Bu Uşak makamındaki bu son eseri de onun için sakladım. Uşak makamı içerisinde bazen geçkiler olabilir.
1: Hangi geçkileri
2: mesela,
1: göreceğiz bu eserde?
2: Mesela bir sonraki eserde Hüseyin'in geçkisi olacak. Uşak Salat diye bir Hu Allahümme Salli Ala Muhammed diye başlayan bir eser var. Birinci bölümü Uşak. İkinci bölümde ise Sol Fa Sol Mi Mi, Sol Fa Sol Mi Mi diye Hüseyin'in geçkilerin sıkça olduğu bir yerde var. Ama tekrar sona Uşak'la karar verip bağlıyor.
1: Bu bilgiyi cebimize koyup bu bilgiyle beraber can kulağıyla dinleyeceğiz. Eminim dinleyicilerimiz de aynı noktalara dikkat kesileceklerdir.
2: Evet.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir. Sizlere elimden geldiği kadar eşlik etme gayretindeydim. Sürçülisan ettimse affola diyorum efendim. Kıymetli sazendelerimiz bizlere Uşak makamında güzel ezgilerin, ilahilerin notalarını ulaştırdılar. Kimler? Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinledik. Kanun'da Emin Bayram. Cello'da Yiğit Ateş. O güzel notaları bizlere ulaştırdılar. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi bizlere eşlik etti. Programımızı Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Efendim önümüzdeki hafta yeniden bir arada olabilmek duasıyla huzurlarınızda Doktor Agah Terzi Üstadımıza, hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hem icraları için hem de bilgileri bizlere aktardığı için önümüzdeki hafta inşallah yeniden görüşebilmek, buluşabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Yaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
2: Reklam.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta
2: memnuniyetle. Reklam.
1: Kamu spotu.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.izginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Haziran 2026 Salı. Hicri takvime göre 1 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 3 Haziran 1442. Tarihte bugün. Hicri yılbaşı. Arka sayfa. Günün konusu. Hicreti anlamak. Peygamberliğin 13. yılında kardeşlik, fedakarlık, paylaşma ve sevgiyle harmanlanmış bir hicret vuku buldu. Mekkeli müşriklerin eza ve cefaları dayanılmaz hale gelince, inananlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'ye hicret etti. Hicret, hem Mekkeli muhacirler hem de Medineli Ensar için fedakarlıktı. Sevdiklerini ve servetlerini terk eden muhacirlere Ensar tüm varlıklarıyla kucak açmıştı. Muhacirlerde korkunun yerini emniyet, karamsarlığın yerini umut almış, Ensar'da ise yıllardır süren kardeş kavgaları son bulmuş, cehaletin yerini marifet almıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret son buldu. Fakat kötülükten iyiliğe hicret kıyamete kadar devam edecektir. Muhacir olup yeni dostluklara koşmak, ensar olup yeni dostlara kucak açmak, yasaklardan, kötülüklerden, günahlardan hicret etmek devam edecektir. Önce tedbir, sonra sonsuz bir tevekküldür hicret. Kardeşliktir, paylaşmaktır, sevgidir, sevebilmektir. Ne mutlu kötülükten iyiliğe, haramdan helale, kavgadan sevgiye hicret edenlere.

0: Bir ayet. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Fussilet Suresi 34. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat dijital ortamda imzaya döküldü. Kritik uzlaşıyı G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump duyurdu. Cuma günü Hürmüz'ün tamamen trafiğe açılacağını belirtti. 19 Haziran'da Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran ABD-İran mutabakatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce masum sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz şeklinde değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist İsrail yönetiminin barış ortamını bozacak tahrik ve sabotajlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. yılı bugün başladı. İslam alemi için büyük bir dönüm noktası olan yeni Hicri yıl vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguç tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Hicri yılımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguç ise mesajında hicretin esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün sembolü olduğunu vurguladı. Medine'de iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerinin atıldığını hatırlatan Paguç, hicretin 1448. seneyi devriyesinin tüm Müslümanları kendi iç dünyalarında iyiliğe doğru hicret etmeye ve kötülüklerle mücadelede azimli olmaya davet ettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde 20 bin açık konut satışı başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek başvurular için il ikamet şartı aranmazken, 18 yaşına doldurmuş ve üzerinde ev kaydı olmayan herkes iki kamu bankası üzerinden bedelsiz başvuru yapabilecek. En çok konutun Bursa ve Ankara'da yer aldığı kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin alımda %25 indirim, %50 peşinatı 72 ay vade ve %8 indirim veya %50 peşinatı 2'ye bölerek kalan borca 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Projede hemen teslim evlerin yanı sıra diğer konutlar en geç 48 ay içinde teslim edilecek. Milyonlarca adayın geleceğini

0: şekillendirecek 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım başladı. 2 milyon 500 bine yakın adayın başvurduğu ilk oturum olan temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise pazar günü yapılacak. 921.248 adayın ilk kez şansını deneyeceği sınavda en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. Başvuruların 1 milyon 324.000'ini kadın adaylar oluşturuyor. 10.880 şehit ve gazi yakını ise sınav ücretlerinden muaf tutuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Eskişehir 33, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 27, Gümüşhane 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: 8. Sübhaneke duasının anlamı. Her namaza başladığımızda ilk okuduğumuz Sübhaneke duasının anlamını biliyor musunuz? Namaz, İslam'ın en önemli rükünlerinden dinin direği olan ibadet. Bu ibadete başlarken Allah Resulü'nün okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği başlangıç duaları var. Bu dualar en önemli ibadetin girişi mahiyetinde olduğu için son derece önemli mesajlar içeriyor. Namaz kılan herkesin bu duaları anlamını bilerek okuması, kıldığı namazı sadece bedensel hareketler yığını olmaktan kurtaracak, namazı ruhuna sindirerek kılmasına yardımcı olacaktır. Şimdi kısaca Sübhaneke duasının anlamına bakalım. A. Allah'ım, seni övmekle birlikte her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Bu ifadede iki anahtar kelime var. Sübhan ve hamd. Arapça kelime tahlillerine girmeden herkesin anlayacağı şekilde söyleyelim. Bu iki kelime Allah'ın zat ve sıfatlarının iki yönüne işaret ediyor. Sübhan kelimesi Allah'ın her türlü noksandan, kusurdan uzak bulunduğunu, hamd kelimesi ise her türlü övgü, şükür ve üstünlüğe layık olduğunu belirtiyor. Rabbine Sübhaneke ifadesiyle hitap eden mümin şunu demeye çalışıyor. Allah'ım, sen her türlü noksandan uzaksın. Mahlukat içinde en üstün varlık olan insanı ele alalım. İnsan ne kadar noksanlıklarla dolu. Her şeyden önce var olmak için bir ana babaya muhtaç. İnsan sonradan yaratılıyor, doğuyor. Sense seni doğuran bir ana babaya muhtaç değilsin. Senin varlığın sonradan olma değil. İnsanlar yaşamak için rızka muhtaç. Sense rızka muhtaç değilsin. İnsan bilgisizdir. Sense sonsuz bilgi sahibisin. İnsan güçsüz ve zayıftır. Sense sonsuz güç ve kudret sahibisin. İnsan unutur ve yanılır. Sen ise asla unutmaz ve yanılmazsın. İnsan ölümlüdür. Sense her an dipdirisin, ölümsüz ve ebedisin. İnsan zulmeder, haksızlık yapar. Sense adilsin, asla haksızlık etmezsin. İnsan gaddarlık eder, merhametsizlik eder. Sense sonsuz merhamet sahibisin. Gerek diğer varlıklarda gerekse insanlarda görülen ne kadar eksiklik ve noksanlık varsa sen bunların tümünden uzaksın, münezzehsin. Ve bihamdik ifadesiyle Rabbine hitap eden mümin şunu demeye çalışıyor. Allah'ım, sen her türlü övgüye layıksın. Senin zatın, sıfatların ve fiillerin her türlü üstün özelliğe sahiptir. Bizler bunları hakkıyla övmekten aciziz. Seni ancak kendin hakkıyla övebilirsin. Şu kainatta üstünlük, güzellik adına görünen her ne varsa senin sıfat ve fiillerinin yansımasıdır. Uçsuz bucaksız galaksiler, yanıp sönen sayısız yıldızlar, dünya gezegeninde varlığını gördüğümüz milyonlarca bitki ve hayvan türü senin her türlü övgüye layık isim ve sıfatlarının yansıması ve tecellisinden başka bir şey değildir. İnsanlarda gördüğümüz üstünlükler ve övgüyü hak eden şeyler de hakikatte onlara ait değil, sana aittir. Bir insanın fiziksel yapısı, aklı ve zekası, yaptığı işler övgüyü hak ediyorsa, hakikatte o övgünün kıblesi sensin. Çünkü onu yaratan, o fiziksel yapıyı, aklı ve zekayı veren sensin. B. Senin adın yücedir ve teberrak ismuk. Sen zatınla tek olduğun gibi adınla da teksin. Yeryüzünde senden başka hiçbir varlığa Allah adı verilmedi, verilemez. Senin adın kainatta her şeyin parolasıdır. Canlı ve cansız varlıklar senin adını zikreder. Senin adın anıldığında arş-ı âlâ, melekler ve samimi müminlerin kalpleri titrer. Senin adın düşmanın kalbine korku, dostun kalbine güven salar. C. Senin şanın üstündür, zenginliğin sınırsızdır. Ve teâlâ ceddün. Sen izzet sahibisin. Sen sonsuz zenginlik sahibisin. Varlıklar içinde senin aziz kıldıkların aziz olur, senin zelil kıldıkların zelil olur. Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. dilediğini zengin kılar, dilediğini fakir kılarsın. Kendini üstün ve zengin zannedenlerin bu üstünlük ve zenginliği denizin köpüğü gibidir. Senin yoluna uymayan, sana itaat etmeyen kimseler, insanlar tarafından ne kadar üstün ve zengin görülürse görülsün, onların bu üstünlük ve zenginliği senin üstünlük ve zenginliğin karşısında bir hiçtir. Firavun sana karşı diklenmeye kalktığında, ona izzetin ne olduğunu Kızıldeniz'in sularında boğulurken gösterdin. Karun, servetine güvenerek böbürlenmeye kalktığında, ona zenginliğin ne olduğunu, servetini ve kendisini yerin dibine batırdığında gösterdin. De, senden başka ilah yoktur. Vela ilahe gayruk. Hakiki ilah sensin. Yaratan ve yaşatan, yaratmak da sana mahsus, emretmekte. Senden başka bir yaratıcı bilmediğimiz ve senden başkasının önünde secde etmediğimiz gibi senden başka emreden de tanımıyoruz. Zorda kaldığımızda sığınağımızsın. Acizlik ve zayıflığımızı hissettiğimizde dayanağımızsın. En büyük korkumuz senin rızanı kaybetmek, senin azabına düçar olmaktır. En büyük sevincimiz senin rızanı kazanmak, cennette senin cemalini görmektir. Senden ve senin emrettiklerinden başkasını sevmeyiz, boyun eğmeyiz, yanında yer almayız. Sübhaneke duasının manalarını ifade etmek için kütüphaneler dolusu kitaplar yazılabilir. Biz şimdilik bu kadarla yetinelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu gösteren en önemli özellik onun yaptığı dualardır. Sırf şu dua bile onun Allah'ın elçisi olduğunun delili olarak yeterlidir. Artık her namaza başladığımızda niçin bu duayı bir başlangıç olarak okuduğumuz daha iyi anlaşılıyor. Artık namaza başladığınızda Sübhaneke duasını sırf bir ağız alışkanlığı olarak değil, manasını düşünerek okuyalım. Konumuzu da bu dua ile bitirelim. Allah'ım, seni övmekle birlikte her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senin adın yücedir, senin şanın üstündür, zenginliğin sonsuzdur. Senden başka ilah yoktur.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, şunu iyi bil ki duygu aklın, akılda ruhun esiridir. Esir olan aklın bağlı elini çözünce ruh, en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir akıl. Nefsani düşünceler öyledir ki, berrak duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çer çöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çer çöpü bir yana atsa, o zaman su aklın önünde belirir de meydana çıkar. Ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Allah aklın bağlı olan elini çözüp de çer çöpü temizletmezse, nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır. O zaman heva ve heves gülmeye, akıl da ağlamaya başlar. Ey dost! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinip kaçın. Hevanın iki eli bağlanınca Hak Teala aklın iki elini çözer. O zaman akıl seni idare etmeye başlar, senin kumandanın olur.

bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve göz.

0: yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp, çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu, keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber, Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte Müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen o 3 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez. Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Neyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına. Ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

çilesinden zulmetin. Bir zamanlar biz de milletten nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afak insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat dijital ortamda imzaya döküldü. Kritik uzlaşıyı G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump duyurdu. Cuma günü Hürmüz'ün tamamen trafiğe açılacağını belirtti. 19 Haziran'da Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran ABD-İran mutabakatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce masum sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz şeklinde değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist İsrail yönetiminin barış ortamını bozacak tahrik ve sabotajlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. yılı bugün başladı. İslam alemi için büyük bir dönüm noktası olan yeni Hicri yıl vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguç tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Hicri yılımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Pagus'a mesajında hicretin esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün sembolü olduğunu vurguladı. Medine'de iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerinin atıldığını hatırlatan Pagus, hicretin 1448. seneyi devriyesinin tüm Müslümanları kendi iç dünyalarında iyiliğe doğru hicret etmeye ve kötülüklerle mücadelede azimli olmaya davet ettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde 20 bin açık konut satışı başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek başvurular için il ikamet şartı aranmazken, 18 yaşını doldurmuş ve üzerinde ev kaydı olmayan herkes iki kamu bankası üzerinden bedelsiz başvuru yapabilecek. En çok konutun Bursa ve Ankara'da yer aldığı kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin alımda %25 indirim, %50 peşinata 72 ay vade ve %8 indirim veya %50 peşinatı 2'ye bölerek kalan borca 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Projede hemen teslim evlerin yanı sıra diğer konutlar en geç 48 ay içinde teslim edilecek. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım başladı. 2 milyon 500 bine yakın adayın başvurduğu ilk oturum olan temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise pazar günü yapılacak. 921.248 adayın ilk kez şansını deneyeceği sınavda en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. Başvuruların 1 milyon 324 binini kadın adaylar oluşturuyor. 10.880 şehit ve gazi yakını ise sınav ücretlerinden muaf tutuldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu,

0: Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Eskişehir 33, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün yine sizlerle birlikte Balkanların kalbinde Üsküp'teyiz efendim. Vardar Nehri'nin kıyısında Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi dokusuyla eski çarşının hemen yanı başında yer alan bir başka önemli mabedin izini sizlerle birlikte takip edelim istiyoruz. Özellikle şehrin en eski ve en köklü Osmanlı eserlerinden biri olan İsa Bey Camii Şerifini sizlerle birlikte ziyaret edelim istiyoruz. Sevgili dostlar, malumunuz olduğu üzere Üsküp Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra kısa sürede önemli bir idari ve kültürel merkez haline geldi. Şehirde inşa edilen ilk büyük İslami yapılar, yeni kurulan şehir düzeninin de temelini oluşturdu. İşte İsa Bey Camii Şerifi de bu erken dönem şehirleşmesinin en önemli simgelerinden biridir. Kaynaklara göre Camii Şerif 1475 yılı civarında Osmanlı'nın Balkanlardaki en etkili yerel yöneticilerinden biri olan İsa Bey İshakoviç tarafından yaptırılmış. Kıymetli dostlar, İsa Bey İshakoviç yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda Saraybosna ve Üsküp gibi şehirlerin kuruluşunda rol oynayan önemli bir vakıf kurucusudur. Osmanlı'nın fethettiği bölgelerde şehirlerin imar edilmesi, cami, medrese, hamam ve çarşıların kurulması onun gibi öncü isimler sayesinde gerçekleşti. Bu yönüyle İsa Bey Camii bir vakıf medeniyetinin Üsküp'teki ilk güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Efendim, Camii Şerif'in mimarı ile ilgili bir bilgimiz maalesef bulunmuyor. Yalnız yapının erken dönem Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki çok kıymetli örneklerinden biri olduğu ortada. İlk inşa edildiği dönemde Camii Şerif'in ahşap ağırlıklı bir yapı olduğu, daha sonra taş ve tuğlayla yeniden düzenlendiği düşünülüyor. Zaman içerisinde geçirdiği onarımlar yapının farklı dönemlerin izlerini taşımasına sebep olmuş. Sevgili dostlar, İsa Bey Camii Şerifi'nin mimari yapısı sadelik ve işlevselliğin birleştiği erken Osmanlı üslubunu yansıtmakta. Tek kubbeli ana ibadet mekanı kalın taş duvarlar ve zarif bir minare ile tamamlanmış durumda. Camii Şerif'in planı dönemin diğer erken Osmanlı camileriyle benzerlik göstermekte. Bu özelliği de onu Üsküp'teki Osmanlı şehirleşmesinin ilk örneklerinden biri haline getiriyor. Kıymetli dostlar, birçok tarihi eser elbette yüzyıllar içerisinde bazı yönleri itibariyle etkilenirler ve onarım ve tadilat görürler. Özellikle 1963 yılında Üsküp'te meydana gelen deprem neticesinde İsa Bey Camii Şerifi şehrin genelinin olduğu gibi bir hasarla muhatap olmuş. Bu büyük yıkımın ardından Camii Şerif uzun yıllar boyunca restorasyon sürecine girmiş. Zaman içinde yeniden ayağa kaldırılmış. Bu süreç Üsküp'ün yeniden inşasının da sembollerinden biri haline gelmesine sebep olmuş. Günümüzde İsa Bey Camii Şerifi hem ibadete açık bir Camii Şerif hem de tarihi bir miras olarak varlığını sürdürmekte. Eski Üsküp Çarşısı'nın canlı atmosferi içerisinde geçmişten bugüne uzanan sessiz bir tanık gibi ayakta duruyor. Ziyaretçiler Camii Şerif'in avlusuna geldiklerinde yalnızca burada yapılmış olan bir tarihi eseri, bir binayı değil, Osmanlı'nın şehir kurma anlayışını İsa Bey İshakoviç'in kendi irade ve şuuruyla şehirleri inşa ederken ortaya koymuş olduğu hassasiyetlerin izlerini de hissediyorlar efendim. Cenab-ı Allah İsa Bey İshakoviç'ten yahut bu güzel hizmetlere emeği geçen bütün herkesten razı olsun. Ve sevgili dostlar, İsa Bey İshakoviç'in kendi adıyla anılan bu muhteşem Camii Şerif'in huzuruyla huzur bulan insanların bu güzel topraklara ne kadar büyük hizmet ettikleri de ortada. Bunu görmek de bu Camii Şerif'i ziyaretle bizlere nasip olsun efendim. Kıymetli dostlar, Üsküp'ten İshak Bey Camii Şerif'inden yahut bir başka ismiyle İsa Bey Camii Şerif'inden sizleri tekrar selamlıyor ve Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hoşça kalın sevgili dostlar.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri

0: hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Haziran 2026 Salı. Hicri takvime göre 1 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 3 Haziran 1442. Tarihte bugün. Hicri yılbaşı. Arka sayfa. Günün konusu. Hicreti anlamak. Peygamberliğin 13. yılında kardeşlik, fedakarlık, paylaşma ve sevgiyle harmanlanmış bir hicret vuku buldu. Mekkeli müşriklerin eza ve cefaları dayanılmaz hale gelince, inananlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'ye hicret etti. Hicret, hem Mekkeli muhacirler hem de Medineli Ensar için fedakarlıktı. Sevdiklerini ve servetlerini terk eden muhacirlere Ensar tüm varlıklarıyla kucak açmıştı. Muhacirlerde korkunun yerini emniyet, karamsarlığın yerini umut almış, Ensar'da ise yıllardır süren kardeş kavgaları son bulmuş, cehaletin yerini marifet almıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret son buldu. Fakat kötülükten iyiliğe hicret kıyamete kadar devam edecektir. Muhacir olup yeni dostluklara koşmak, ensar olup yeni dostlara kucak açmak, yasaklardan, kötülüklerden, günahlardan hicret etmek devam edecektir. Önce tedbir, sonra sonsuz bir tevekküldür hicret. Kardeşliktir, paylaşmaktır, sevgidir, sevebilmektir. Ne mutlu kötülükten iyiliğe, haramdan helale, kavgadan sevgiye hicret edenlere.

0: Bir ayet. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Fussilet Suresi 34. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Hazreti Ayşe yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat dijital ortamda imzaya döküldü. Kritik uzlaşıyı G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump duyurdu. Cuma günü Hürmüz'ün tamamen trafiğe açılacağını belirtti. 19 Haziran'da Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran ABD-İran mutabakatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce masum sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz şeklinde değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist İsrail yönetiminin barış ortamını bozacak tahrik ve sabotajlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. yılı bugün başladı. İslam alemi için büyük bir dönüm noktası olan yeni Hicri yıl vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Hicri yılımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş ise mesajında hicretin esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün sembolü olduğunu vurguladı. Medine'de iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerinin atıldığını hatırlatan Paguş, hicretin 1448. seneyi devriyesinin tüm Müslümanları kendi iç dünyalarında iyiliğe doğru hicret etmeye ve kötülüklerle mücadelede azimli olmaya davet ettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde 20 bin açık konut satışı başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek başvurular için il ikamet şartı aranmazken, 18 yaşına doldurmuş ve üzerinde ev kaydı olmayan herkes iki kamu bankası üzerinden bedelsiz başvuru yapabilecek. En çok konutun Bursa ve Ankara'da yer aldığı kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin alımda %25 indirim, %50 peşinatı 72 ay vade ve %8 indirim veya %50 peşinatı 2'ye bölerek kalan borca 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Projede hemen teslim evlerin yanı sıra diğer konutlar en geç 48 ay içinde teslim edilecek. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım başladı. 2 milyon 500 bine yakın adayın başvurduğu ilk oturum olan temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise pazar günü yapılacak. 921.248 adayın ilk kez şansını deneyeceği sınavda en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. Başvuruların 1 milyon 324.000'ini kadın adaylar oluşturuyor. 10.880 şehit ve gazi yakını ise sınav ücretlerinden muaf tutuldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun

0: Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Eskişehir 33, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Modern çağla birlikte daha yalnız, daha bir başına hissediyor insan kendini. Üstelik bizi sarıp sarmalayan, sıcaklığıyla bize emniyet telkin eden geniş aileler, kendimizi güvende hissettiğimiz mahalleler neredeyse tükenmiş gibi. Çoğu site tedbir amaçlı yüksek duvarlarla çevrildiği gibi şifresiz içeri giremeyeceğiniz donanımlarla da dizayn ediliyor. Bir dostu ziyaret hiç bu kadar zor olmamıştı. Hele ki yaşı ilerlemiş insanlar için teknolojiden mahrumiyetle ziyaretler adeta işkenceye dönüşebiliyor ne yazık ki. Kalabalık dünyada kaybolma riskine karşı şatafatlı meskenler, geniş makam odaları, öz benliğimize takılan şekerlemeler gibi sunuluyor insana. Bir dostumu ziyaret için girdiğim apartmanda, karşı dairenin kapısının üzerinde isminin hemen başında yüksek inşaat mühendisi ibaresini görünce şaşırmıştım. Kendini tanımlamak için evinin kapısına meşgul olduğu alanı belirtme gereğinin sebebi ne olabilirdi ki? Varlığından haberdar etme, ben önemliyim mesajını verme, yaptığı işin başkaları tarafından da fark edilip onaylanma arzusunun başka bir yolu muydu yoksa? Bazen bir kaçışın adıyken yalnızlık, bazen kendine dönüşün adresi oluyor insan için. Vefanın tükenip kadir şinaslığın bittiği bir dünyada yalnızlığa mahkum ediliyor özgeci ruhlar. Bir koruma çemberi gibidir yalnızlık, incinmiş, yaralanmış gönüller için. İnsana ait sıcaklığın, gönül vermişliğin izlerini sürmek yerine münzevi bir hayatı daha korunaklı buluyor yalnızlar. Gönül hariminize davet edilmediklerinizle yan yana olsanız da yalnızsınız, yapayalnızsınız. Canın cana değmediği bir dünyada yalnızlık maalesef ömür boyu. Kimileri için bir çaresizlikken yalnızlık, insanın kendini bulup derinleştiği bir sığınağa dönüşebiliyor. Yazar Şule Gürbüz'ün ifadesiyle, yalnızlık, insanın kendi hafriyatından ve içsel kalabalığından kurtulma alanıdır. Varoluşu anlamlı kılmanın zorunlu bir durağıdır yalnızlık. Başkalarının beklentilerini taşımayı bırakıp, sadece kendinle kalma hafifliğidir yalnızlık. Ve neticede hakikate ulaşmada, kendi iç sesine gönül verip, içsel yolculuğa vira bismillah demede imkan alanıdır yalnızlık. Yalnızlık, öze dönüş için bir tercih, özün fark edilip, aşkın varlığın sevgisine ulaşmada bir gayret ise, bu hayata gelen bir tat ve kabulle karşılanır elbet. Ve soralım kendimize, ey Talip, yalnızlığın seni sana mı mahkum ediyor, yoksa mahkumiyetin prangalarını mı kırıyor?

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
1: mutluluk. Reklam.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızda karşınızdayız. Geçen programımızda yaz tatilinin çocuklar için bir nefes alma fırsatı olduğundan söz etmiştik. Bugün ise yaz tatilinin belki de en kıymetli yönlerinden birini konuşacağız. Çocukların kendi hayatlarının direksiyonuna geçebilme fırsatını. Bir çocuğun bisiklet sürmeyi öğrendiği günü düşünelim. İlk başlarda bisikleti sıkıca tutan bir yetişkin vardır yanında. Düşmesin diye destek olur, yön verir, cesaretlendirir. Ama bir gün gelir, o el bisikletten çekilir. İşte o anda çocuk sadece bisiklet sürmeyi öğrenmez. Kendi dengesini bulmayı öğrenmeye başlar. Hayata dair birçok beceri de aslında böyle kazanılır. Modern hayatın en dikkat çekici özelliklerinden biri, çocukların hayatlarının giderek daha fazla yetişkinler tarafından planlanmasıdır. Ne zaman kalkacakları, hangi kursa gidecekleri, kimlerle görüşecekleri, nasıl vakit geçirecekleri, hatta ne giyecekleri çoğu zaman yetişkinler tarafından belirlenir. Elbette anne babalar olarak bunları iyi niyetle yapıyoruz. Çocuklarımızı korumak, hata yapmalarını önlemek ve onlar için en iyisini istemek amacıyla yapıyoruz. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Eğer bütün kararları biz verirsek, çocuklar karar vermeyi ne zaman öğrenecek? Karar verme becerisi kitap okuyarak kazanılmaz. Deneyimle gelişir. Küçük seçimlerle başlar. Bir çocuk sabah hangi oyuncağı ile oynayacağına karar verir. Öğleden sonra arkadaşlarıyla sokakta oynayacağına mı yoksa evde mi kalacağına karar verir. Harçlığını nasıl kullanacağına karar verir. Kısacası zamanını nasıl değerlendireceğine karar verir. İşte bütün bunlar görünüşte çok küçük ama gelişim açısından son derece büyük adımlardır. Çünkü her karar bir sorumluluk getirir. Her sorumluluk da bir öğrenme fırsatı sunar. Bugün birçok anne baba çocuklarının özgüvenli olmasını ister elbette. Peki özgüven nasıl gelişir? Sürekli yönlendirilerek mi yoksa kendi seçimlerini deneyimleyerek mi? Bir çocuğun kendine güvenebilmesi için önce kendisini sınaması gerekir. Bir karar vermesi, o kararın sonucunu görmesi, bazen başarılı olması, bazen de yanılması gerekir. Çünkü hayat tam da böyle değil midir? Ve hayat tam da böyle öğrenilir. Burada önemli olan hata yapmamak değildir. Hatalardan öğrenebilmektir. Ne yazık ki bazen çocuklarımızın önündeki bütün taşları kaldırmaya çalışıyoruz. Bütün riskleri ortadan kaldırıyoruz. Bütün sorunlar onlar adına çözülüyor. Ama hayatın kendisi böyle değil. Yarın üniversiteye gidecek, işe başlayacak, evlenecek, insan ilişkileri kuracak, zor kararlar verecek. Eğer bugün küçük kararları deneyimleme fırsatı bulamazsa, yarın büyük kararlar karşısında daha çok zorlanacaktır. Yaz tatili bu açıdan eşsiz bir fırsattır. Çünkü okul dönemindeki yoğun programların aksine çocukların önünde daha geniş bir hareket alanı vardır. Örneğin bir gençten haftalık planını kendisinin yapması için imkan verilmelidir. Bir hafta hangi etkinlikler içinde olacak? Hangi arkadaşlarını ziyaret edecek? Ailesine hangi konularda yardım edecek? Boş zamanlarını nasıl değerlendirecek?

0: Bu soruların cevaplarını hazır vermek yerine onun düşünmesine ve deneyimlemesine fırsat tanınmalıdır. Elbette ki belki ilk plan mükemmel olmayacaktır. Belki bazı günler zamanını iyi kullanamayacaktır. Ama öğrenme tam da burada başlar. Çünkü sorumluluk verilerek gelişir. Karar verme becerisi de karar vererek gelişir. Bir başka önemli konu ise risk alma becerisidir. Risk almak çoğu zaman yanlış anlaşılır. Burada kastettiğimiz tehlikeli davranışlar değildir elbette. Yeni bir şey denemeye cesaret etmektir. Bir etkinliğe katılmaktır. Bir projeye başlamaktır. Bir hata yapmayı göze almaktır. Bir fikir üretmektir. Başarısız olma ihtimaline rağmen adım atabilmektir. Hayatta başarılı olan insanların ortak özelliklerinden biri de budur. Her şeyi garantiye almaya çalışmamışlardır. Denemişlerdir, yanılmışlardır ve tekrar denemişlerdir. Çocuklarımızın da bu deneyimlere ihtiyacı var. Yaz tatili onlara tam da bu alanı sunar. Belki sokak oyunları ile sosyal becerilerini geliştirirler, hayatın provasını yaşarlar. Belki küçük bir oyun bahçesi oluştururlar, belki bir yardım kampanyasına katılırlar, belki yeni bir beceri öğrenirler. Önemli olan sonucu değil, süreci yaşamalarıdır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, anne babalık bazen bisikleti tutmak ve sonunda bisikleti bırakabilmektir. Çocuklarımızı korumak isteriz, bu çok doğal. Ama gelişim biraz da kontrollü özgürlük ister. Alan ister, güven ister ve elbette ki sorumluluk ister. Belki bu yaz çocuklarımız için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri, onların yerine karar vermek değil, karar verebilecekleri alanlar oluşturmaktır. Çünkü yarının güçlü yetişkinleri, bugün küçük kararlar alabilen çocukların arasından çıkacaktır. Önümüzdeki programımızda yaz tatilinin çocuklara kazandırabileceği sorumluluk bilinci ve çalışma deneyimlerin üzerine konuşacağız. Sağlıcakla kalın efendim, görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Mahvu müstarak-ı divan-ı hak ol. Mest-i la yakılu hayran-ı hak ol. Olma hayret zedeyi cennet-ü nar. Ola gör sahibine aşık-ı zar. Allah'ın huzurunda o divana layık şekilde kendinden geç. Orada aklı başından gitmiş bir ilahi sarhoş ve hak aşığı ol. Cennet ümidi veya cehennem korkusuyla aklını bozma da, onların sahibi olan Allah'a karşı inleyen bir aşık olmaya bak.

0: gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat dijital ortamda imzaya döküldü. Kritik uzlaşıyı G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump duyurdu. Cuma günü Hürmüz'ün tamamen trafiğe açılacağını belirtti. 19 Haziran'da Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran ABD-İran mutabakatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce masum sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz şeklinde değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist İsrail yönetiminin barış ortamını bozacak tahrik ve sabotajlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. yılı bugün başladı. İslam alemi için büyük bir dönüm noktası olan yeni Hicri yıl vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Hicri yılımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş'a mesajında hicretin esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün sembolü olduğunu vurguladı. Medine'de iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerinin atıldığını hatırlatan Paguş, hicretin 1448. seneyi devriyesinin tüm Müslümanları kendi iç dünyalarında iyiliğe doğru hicret etmeye ve kötülüklerle mücadelede azimli olmaya davet ettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde 20 bin açık konut satışı başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek başvurular için il ikamet şartı aranmazken, 18 yaşını doldurmuş ve üzerinde ev kaydı olmayan herkes iki kamu bankası üzerinden bedelsiz başvuru yapabilecek. En çok konutun Bursa ve Ankara'da yer aldığı kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin alımda %25 indirim, %50 peşinatı 72 ay vade ve %8 indirim veya %50 peşinatı 2'ye bölerek kalan borca 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Projede hemen teslim evlerin yanı sıra diğer konutlar en geç 48 ay içinde teslim edilecek. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım başladı. 2 milyon 500 bine yakın adayın başvurduğu ilk oturum olan temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise pazar günü yapılacak. 921.248 adayın ilk kez şansını deneyeceği sınavda en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. Başvuruların 1 milyon 324 binini kadın adaylar oluşturuyor. 10.880 şehit ve gazi yakını ise sınav ücretlerinden muaf tutuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Eskişehir 33, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 27, Gümüşhane 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, Ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Bugün 16 Haziran Salı, akşamın bereketini, huzurunu ve güzelliğini paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Mikrofon başındayız. Günün yorgunluğunu ve yoğunluğunu geride bırakırken bir taraftan gönüllerimize dokunan güzel sözler, diğer taraftan da birbirinden güzel kıymetli eserlerle akşamınıza eşlik edeceğiz. Evlerinde bizleri dinleyenlere huzurlu akşamlar diliyoruz. Yollarda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ülkemizin 81 iline, dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerimize gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Radyonuz Diyanet Radyo ise ve açıksa burada sohbet var, muhabbet var, bereket var, güzel eserler var. Hayırlı akşamlar başladı. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bugün 16 Haziran Salı dedik. Bugün aynı zamanda Hicri takvimin ilk günü. 1 Muharrem 1448 yeni bir Hicri yıla ulaşmanın içerisindeyiz. Ve Hicri yılbaşı bizlere zamanın kıymetini, hayatın muhasebesini ve her yeni başlangıcın beraberinde getirdiği umutları da hatırlatıyor. Yeni Hicri yılın hepimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Ve Hayırlı Akşamlar programında isterseniz biraz da hicretten bahsedelim. Hicret ne demektir? İnsan için neyi ifade eder? Bu bizim yolculuğumuzda hicretin önemi nedir? Hem bundan bahsedelim hem de bize lütfen yazın bu konudaki düşüncelerinizi, dilek ve temennilerinizi. Ama öncesinde güzel bir eser dinleyelim. Ardından bir parça bu konudan bahsedebiliriz.

hayırlı akşamlar devam ediyor. Akşamın bereketini hep birlikte paylaşıyoruz. Diyanet Radyo'da Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri, öyle değil mi? Bu büyük yolculuk sabrın, teslimiyetin, fedakarlığın ve tabii ki Allah'a güvenmenin en güzel örneklerinden biri olarak asırlardır bize rehberlik ediyor. Peki hicret sadece böyle bir şehirden başka bir şehire yapılan bir yolculuk mudur? Hayır, hicret insanın yanlıştan doğruya, karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan ümide doğru yürüyüşü. Bugün de her birimizin hayatında bir hicret ihtiyacı olmuyor mu? Kötü alışkanlıklardan güzel davranışlara, kırgınlıklardan kardeşliğe, ihmalden sorumluluğa, öfkeden merhamete doğru atılacak her bir adım bir hicret kıymetinde, değil mi? O halde yeni hicri yılın ilk gününde gönlümüzü güzelliklere açalım, hayatımızı iyiliklerle çoğaltalım. Çünkü bazen insanın en büyük yolculuğu kendi içine yaptığı yolculuk olabiliyor. İşte hicret de bize tam olarak bunu hatırlatıyor.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Akşamın güzelliği hayırla bir araya gelince, buluşunca ne kadar güzel bir ikili oluşmuyor mu? Hayırlı akşamlar. Her işimizde hayır, hayırda yarışalım ve birbirimize hayırlı günler dileyelim. Bakın ne kadar güzel bir kelime, iki kelime yan yana geldiği zaman da işte çok güzel bir temenniye, çok güzel bir dileğe dönüşüyor. Selamun aleyküm, ben Çankırı'dan Lokman. Sıradaki eseri ailem ve Diyanet Radyo ailesine armağan ediyorum. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar diliyoruz, teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Karan ve Kerem, sıradaki eseri biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için istiyoruz demişler. Tarsus'tan Ünal Bey, Allah'a emanet adlı ilahiyi istiyorum demiş. Canım kızım, damadım ve torunlarım için istiyorum diye de ekliyor. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gelin bu akşamın bu güzelliğini birlikte paylaşalım. Sesimizin ulaştığı her yere sizlerin selamlarını da gönderelim. Sizlerin temennilerini ve güzel dileklerini de birlikte paylaşalım. 81 ilimizin tamamına, dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz. Sesimizle, nefesimizle ve tabii ki sizlerin de katkılarıyla. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin diyoruz.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
4: Saatlerimiz 18.28'i gösteriyor. İlk yarım saati geride bırakıyoruz bile. Diyanet Radyo'da akşamın güzelliğini sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Peki acaba bugün sizler için nasıl geçti? Belki kimi güzel bir haber aldı, sevindi. Kimi bir özlemini içinde taşıdı. Kimi yoğun bir mesainin ardından evine dönüyor. Kimi de günün sıradan akışı içinde hayatına devam ediyor. Kimi için bugün unutulmayacak bir gün oldu. Kimi içinse diğer günlerden pek farklı değildi. Ama bir gerçek var ki hayat durmuyor. Biz istesek de istemesek de zaman akıp gidiyor. Güneş doğuyor, batıyor, mevsimler değişiyor, yıllar geçiyor. Önemli olan bu akışın içinde kaybolmadan yürüyebilmek, elimizdekinin kıymetini bilmek, güzel olana tutunmak ve her yeni güne umutla bakabilmek. Bazen her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine hayatın hikmetine güvenmek gerekiyor. Elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a bırakmak insana daha büyük bir huzur veriyor. Öyleyse bu akşam da geride kalan güne şükredelim. Yarın için umut edelim ve sahip olduklarımızın kıymetini bilelim. Çünkü hayat bütün inişleri ve çıkışları ile birlikte yaşamaya değer güzel bir yolculuk.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar demiş dinleyicimiz Kayseri'den Yavuz İlkaya. Eşim, kızım, Diyanet Radyo dinleyicileri ve özellikle Yusuf Aba ve Ümit Balcı müdürlerim için Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar adlı eseri istiyorum demiş. Notlarımızın arasına alalım. Bir başka mesajımız. Hayırlı akşamlar, Müslüman aleminin hicri yılının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim. Oğullarım İsmail, Asaf ve Agah Selim'le sizi dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Ve Amir Ateş'ten Hak'tan inen şerbeti ilahisini dinlemek istiyoruz diye eklemiş. Yine bir başka dinleyicimiz Murat Yorgancı, o da 11 yaşındaymış. Genç kardeşimiz, küçük dinleyicimiz diyelim. O da Gaziantep'ten mesaj atıyor. Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar ilahisini talep ediyor. Ve bu ilahiyi annem Hatice Yorgancı ve babam Murat Yorgancı'ya armağan ediyorum demiş. Ve tüm Diyanet Radyo ekibine de selamlarını iletiyor. Görüldüğü üzere dünyanın her yerinden, ülkemizin her yerinden bizlere mesajlar geliyor. Ve bu mesajları biz de sizlere aktarıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Akşamın huzurunu paylaşıyoruz aslında. Sevgi ve güzelliği paylaşıyoruz. Buradan gelen ses aslında sizin sesiniz, sizin duygularınız, sizin düşünceleriniz. Biz aracılık ediyoruz. Umarım güzel bir aracılık oluyordur. Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini paylaşmak üzere biz de mikrofondayız. Şimdi güzel bir eser daha dinleyelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Şu an direksiyon başında olan, eve dönüş yolunda bulunan tüm dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tam da trafiğin en yoğun olduğu saatlerden birisindeyiz herhalde, öyle değil mi? Özellikle büyük şehirlerde trafik biraz bu saatlerde içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Ama Diyanet Radyo açık, radyonuz açık şu anda ve araçlarınızda bize kulak verebilirsiniz. Akşamınızı bir parça daha güzel hale getirmeye gayret ediyoruz. Umarım başarılı oluyoruzdur. Hem bir taraftan sizlerden gelen mesajları hem de birbirinden güzel eserleri sizlerle paylaşıyoruz. Sizi evde bekleyenler var. Önemli olan birkaç dakika erken varmak değil, sağ salim varabilmek. Bunu her zaman ifade ediyoruz, söylüyoruz. Ve tabii ki evlerinde akşamın hazırlığıyla meşgul olanlara da kolaylıklar diliyoruz. Sofrayı kuranlar, mutfakta emek verenler, çocuklarıyla ilgilenenler, günün yorgunluğunu toparlamaya çalışanlar, bilin ki evin huzurunda sizin emeğiniz, sizin gayretiniz var. Sizlere de kolaylıklar. Yolda olanlara güvenli yolculuklar ve tabii ki bütün dinleyicilerimize huzur ve bereket diliyoruz. Ve bu güzel akşamda Diyanet Radyo'nun sesiyle sizlere eşlik etmeyi sürdürüyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ankara'dan Gülender Öksüz Hanım bize ulaşmış. Hayırlı akşamlar dilekleriyle tüm İslam aleminin hicri yılbaşısı mübarek olsun diyor. O da bir eser istiyor. Torunlarıma, çocuklarıma gelsin diyor. Sizlere ve tüm İslam alemine özellikle de isim zikretmiş. Feyza Nurum'a ve Eymenime diye de ekliyor. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Başakşehir'den Ramazan Argun bizlerle mesajını paylaşmış. Gazze'ye selam ve boykota devam diyor. Gazze'yi gündemden düşürmeyelim diye de eklemiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Antalya'dan gelen bir mesajımız var. Dilek Hanım yolluyor. Allah'ım sen affedicisini, affetmeyi seversin, bizleri affeyle. Rabbim kalplerimizi sevginle süsle, ahlakımızı Kur'an'la güzelleştir. Bizleri daima kötülüklerden, sünnet-i seniye hicret eden kullarından eyle Mevlam demiş, kötülüklerden koru demiş ve hayırlı bereketli akşamlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. İşte böyle mesajlarınızla birlikte akşamın güzelliğini paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Akşamın bereketini paylaştığımız şu dakikalarda zaman tabii akıp geçiyor bir taraftan, en iyi şekilde değerlendirme zamanıdır diyoruz. Günün telaşı, işlerin yoğunluğu, yolların kalabalığı derken bir günü daha geride bırakıyoruz çünkü. Şimdi biraz soluklanma ve dinlenme zamanı, biraz da gönlümüzü güzelleştirme vakti. Diyanet Radyo açıksa mesele yok. Güzel bir söz, gönle dokunan bir eser, tebessüm ettiren bir hatırlatma eşliğinde zaman su gibi akıp geçer. Bazen bir saat, bazen birkaç dakika. Önemli olan o vakitleri huzurla ve bereketle değerlendirebilmek. Bu akşam da radyonuzun sesi evinizde, iş yerinizde, aracınızda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Biz buradayız, muhabbetimiz var, güzel sözlerimiz var ve tabii ki akşamın huzurunu hep birlikte paylaşmak var. Mesajlarınızla birlikte akşamınıza renk katmaya devam ediyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Eskişehir'den Tuğba Hanım bizlerle mesajını paylaşıyor. Herkesin ve özellikle eşim Ömer'in Muharrem ayı mübarek olsun demiş. Bu arada kendisine bir mesaj göndermiş. Bu cuma öğleden sonra gelecekmiş. Onu da bizim aracılığımızla iletiyor. Ömer Bey haberiniz olsun. Evet, bir başka mesaj. Hayırlı akşamlar. Ne zaman gerçekten keyifli olacağız diye bir soruyla Bornova'dan Kevser Hanım bize bir mesaj yolluyor. Ve ne zaman keyifli olacağımızı da kendisi ifade ediyor. Özgür Filistin Devleti kurulduğunda, dünya üzerinde adil bir gelir dağılımı sağlandığında, herkesin karnı doyduğunda, işte o zaman gerçekten rahat bir nefes alacağız diyor. Evet, hanelerimize huzur olsun, bereket olsun ve dünyada tabii ki zulümler olmasın. Özellikle hemen yanı başımızda Filistin'de oradaki o işgal, o zulüm, soykırıma varan eziyetler bir an önce son bulsun tabii ki. Rabbimizden muradımız, niyazımız bu yönde. Ve tabii ki dünyanın dört bir yanında bu anlamda bir eziyet, bir zulüm yaşanmasın. Bu dünya gelip geçici. Geldik, gidiyoruz. Bir eser bırakalım. Arkamızdan hayırla yad edilecek, anılacak bir şeyler yapalım. İnsanın bütün derdi, tasası, bütün amacı, emeli bu olmalı. Öyle değil mi? Ama gelin görün ki sanki dünyanın sahibiyiz, hiç ölmeyecekmişiz gibi, her şey bizim olsun diye ve hiç kimseye hayat hakkı tanımadan bazen bu zulme imza atabiliyor insanoğlu. İşte insanoğlu diyoruz. Çok arada büyük bir fark var değil mi? Yaratılmışların en şereflisi olmak ile yaratılmışların en aşağılığı olmak. İnsan İki boyutta da gidip gelebiliyor, yapıp ettikleriyle, eylemleriyle, davranışlarıyla. Rabbim bizleri yaratılmışların en şereflisi olanlardan eylesin diyoruz. Güzel bir eser dinleyelim şimdi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Reklam.
2: Bir saati geride bırakıyoruz. Saatlerimizi 19 yaptık bile sizlerden gelen mesajlarla akşamın güzelliği daha da artıyor. Mutfak ekibinden gelen bir mesajımız var. Hayırlı akşamlar demiş dinleyicimiz. Osman Gazi'den Enise Hazar bir istekte bulunmuş. Ömer Karaoğlu'ndan bir eser rica ediyorum demiş. Ve bir de söz eklemek istemiş. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. 17 yaşında evladımız yerine koyduğumuz çocuğumuzu kaybettik demiş. Dünya fani, asıl gerçek yurdumuz ahiret diyor. Hepimize Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin diyoruz tabii ki. Allah rahmet eylesin bu arada. Hayırlı akşamlar Afyonkarahisar'dan Murat. Sıradaki ezgiyi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan sevgili kızım Gülnihan, Afyonkarahisar Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıfta okuyan LGS Gazisi oğlum Musab ve şu an Viyana'da bulunan sevgili Zevcem'e armağan ediyorum demiş kendisi. Peki biz de size aracılık etmiş olalım. LGS evet zor diyorlar ama diğer taraftan da bütün bilgileri ölçen, çocukların muhakeme bilgisini de bir şekilde ölçebilen ve seçici bir sınavdı işin açığı. Burada evlatlarımıza zihin açıklığı diledik defalarca biliyorsunuz. Bundan sonra da tabii istediği okulu kazanmasını dileriz bütün evlatlarımızın, çocuklarımızın. Ama kazanamasa bile nihayetinde farklı bir okulda kendisine güzel bir gelecek kurabileceğinizi de düşünüyoruz. Çünkü hayat uzun bir süreç. Bundan sonra önünde lise eğitimi var, sonrasında üniversite eğitimi var ve istediği yerlere bu şekilde de evlatlarımız gelebilir elbette. Hepsine zihin açıklığı diliyoruz. Güzel bir eser dinleyelim, birlikteliğimiz devam etsin.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamlarını ileten dinleyicilerimizden biri daha Adana'dan Sevda Hanım. Peygamberimizin sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır hadisini hatırlayarak Rabbim yuvalarımıza sevgi, merhamet ve huzur nasip etsin demiş ve sıradaki eseri de eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Bir başka mesaj İstanbul'dan Şeyma Hanım. Eşimle birlikte yolculuk yapıyoruz. Güzel bir anı bırakmak istedik. Ender Doğan, kimi dosta gider ilahisini sevgili eşim Mücahit ve evladım için istiyorum demiş. Biz de sizlere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman kurallara uyalım, gözümüzü de yoldan ayırmayalım. Çünkü sizler kıymetlisiniz. Hem bizler için kıymetlisiniz hem aileniz için kıymetlisiniz. Dolayısıyla kurallara uymadan yola çıkmayalım diyoruz. Ve notlarımızın arasına isteklerinizi aldık. İlerleyen dakikalarda tabii ki sizlere bunları da armağan ediyor olacağız. Diyanet Radyo'dan ayrılmayın.

Diyanet Radyo'dasınız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Akşamın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Fark ettiniz mi? Gün boyu telefon ekranlarında, televizyonlarda, sosyal medyada sayısız haberle karşılaşıyoruz. Özellikle de olumsuz haberler çıkıyor. Kazalar, krizler, felaketler. Ve siz bir olumsuz habere baktığınızda, sosyal medya açısından söylüyorum, kaydırdığınızda sayfayı alttan bir başka olumsuz haber, bir başka olumsuz görüntü, olumsuz video akıp gidiyor. Öyle bir algoritma üretiliyor ki sanki her şey çok kötü gibi hissediyorsunuz. Siz de fark ettiniz mi bunu? Araştırmacılar diyor ki sürekli olumsuz haberlere maruz kalmak beynimizi fark etmeden yoruyor. Bu durum ilgisizlik ya da duyarsızlık değil, insan zihninin bitmek bilmeyen tehdit akışına verdiği doğal bir tepki. Çünkü kalbimizin de zihnimizin de taşıyabileceği bir yük sınırı var. İstiyap haddi derler ya, onun gibi bir şey. Elbette gündemden habersiz kalalım demiyoruz ama algoritmamızı kendimiz belirleyebiliriz. Haberleri ölçülü tüketmek, günün her anını ekran başında geçirmek yerine kendimize de vakit ayırmak gerekiyor. Bazen bir yürüyüş, bazen sevdiklerimizle edilen güzel bir sohbet, bazen de bir kitap sayfası ruhumuza iyi gelebilir. Hayat sadece kötü haberlerden ibaret değil. Dünyada kötülükler olduğu kadar iyilikler de var. Telaş olduğu kadar huzur, karanlık olduğu kadar umut da var. Bugün kendinize küçük bir iyilik yapın. Haberleri takip edin ama haberlerin sizi tüketmesine izin vermeyin. Gönlünüzü de güzel haberlerle, güzel insanlarla ve güzel düşüncelerle beslemeyi ihmal etmeyin.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamlarıyla gelen bir dinleyicimiz daha. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Kandıra cezaevindeki sevgili eşim Halil İbrahim için Mustafa Demirci'den Güllere Vurgunum ilahisini istiyorum demiş Özlem Hanım. Hemen notlarımızın arasına aldık. Hayırlı nurlu akşamlar diliyorum demiş bir dinleyicimiz Mehtap Hanım. Mehmet Emin Aydan, aşkınla aşıklar yansın ya Resulullah ilahisini yayınlarsanız çok mutlu olurum demiş. Oğlu Mevlüt'e armağan ediyormuş kendisi de. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bir başka mesaj da Kahraman Kazan'dan geliyor. Hakan Nefes. Herkesin aynaya bakıp göremediği yüzü, kalbine bakıp da göremediği bir hüznü vardır. Bu hüzün Diyanet Radyo ile şenleniyor demiş. Ne mutlu bize, size güzel dakikalar geçirtebiliyorsak, akşamınıza eşlik edebiliyorsak ve ruhunuzdaki o acıyı veya üzüntüyü veya hüznü alıp yerine daha güzel şeyleri koyabiliyorsak, öyle değil mi? Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Güzel eserlerle birlikte akşamımıza renk katmaya, bereketlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim.

Selamun aleyküm, hayırlı güzel akşamlar diliyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Ben Lila, tüm sevdiklerim için Mustafa Cihat'tan Yetim Bakışlım eserini rica ediyorum demiş. Biz de notlarımızın arasına almış olalım onu da. Yine Erzurum'dan gelen bir mesaj, sevgilerin selamlarını iletmiş dinleyicimiz bize ve eşi için bir eser istemiş. Ve bir başka mesajımız, Enise Hanım diyor ki güzel haber deyince aklıma geldi. Bursa Osman Gazi Müftülüğü'nde Bağımsız Miraç Erkek Hafızlık Kur'an kursunda bugün bir arkadaşının oğlu hafızlık son dersini vermiş. Ömer'i tebrik ediyoruz demiş. Biz de tebrik edelim o halde. Bütün hafızlık çalışanlarına da Rabbim'den kolaylıklar dileyelim. Diğer yandan Yeşil Kız Kur'an kursu hafizelerine, hafız oğlum Ali Rıza'ma, hafız kardeşim Elif'e, hafız kuzenim Kevser'e ve bir başka hafız evladım Eymen Efe Kurul'a armağan ediyorum sıradaki eseri demiş. O zaman biz de onu yerine getirelim. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Size de armağan olsun diyoruz. Bu güzel mesajınız için de sizlere teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser dinliyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

Ve bugün de yaklaşık 1,5 saat su gibi akıp geçti. Akşamın bereketini, gündemin satır başlarını, güzel sözleri ve gönül sohbetlerini sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında ve dünyanın neresinde olursa olsun bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bu akşam da radyolarınızdan evlerinize misafir olduk ve muhabbetinize ortak olduk. Hayırlı akşamlar programının da böylece sonuna geldik. Radyoları başında bizlere eşlik eden tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim akşamınızı huzurlu, gecenizi hayırlı eylesin. Hanelerinizden bereketi, gönüllerinizden umudu eksik etmesin diyoruz. Ben İlker Uykal, Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.

Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni

Bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber, Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez." Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu programımızda konu edeceğimiz mecelle kaidemiz, اِذَا تَعَذَّرَ اِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ. Yani ifadeye, söze hukuki bir sonuç ortaya çıkaracak bir anlam vermek mümkün değilse, imkansızsa anlamsız bırakılır. Değerli dinleyenler, bu kaide bir önceki ve اِعْمَالُ الْكَلَامِ اَوْلَى مِنْ اِهْمَالِهِ, ifadeye hukuki sonuç ortaya çıkaracak bir anlam yüklenmesi, onun anlamsız bırakılmasından önceliklidir. Anlam yüklerken hakiki anlamına yorumlanması mümkün değil ise mecaz anlamına yorumlanır kaidesi ve bu serinin sonuncusu olarak da hiçbir şekilde ifadeye, söze hukuki bir sonuç ortaya çıkaracak bir anlam vermek mümkün değil. Yani ne hakiki manasına yorumlanması mümkün ne de mecazi anlama yorumlanması mümkün değil ise bu durumda anlamsız bırakılır. Yani ifadeye ne hakiki anlamının ne de mecazi anlamının yüklenmesi mümkün olmazsa ya da ifadenin her iki anlam için müşterek olması ve birini diğerine tercih etmeyi sağlayacak bir tercih sebebi bulunmazsa bu durumda ihmal edilir, yok kabul edilir, anlamsız bırakılır. Değerli dinleyenler, özetleyecek olur isek, kelamın ihmali yani anlamsız bırakılması şu sebeplerden dolayı olabilir. 1- İfadeye hakiki anlamının da mecazi anlamının da yüklenmesinin imkansız olabilmesi mümkün. Mesela bir şahsın kendisiyle aynı yaşta olan birisinin kendi oğlu olduğunu iddia etmesi veya bir şahsın ben falancanın kolunu kestim ve ona şu kadar diyet borcum var demesi fakat o falanca şahsın elinin kolunun sağlam bir yerinde olması gibi. Şimdi bu iki örnekte her ikisinde de şahsın ifadesine ne hakiki anlamını ne de mecazi anlamını yüklemek mümkün olmamaktadır. Yani kişinin kendisiyle aynı yaşta olan

0: birisinin kendi oğlu çocuğu olduğunu iddia etmesini hakiki anlamına yorumlamak mümkün olmadığı gibi mecazi anlamına yorumlamak da mümkün değildir. Kelamın ihmalinin ikinci sebebi ise ifadenin her iki anlam için de ortak kullanılması ve bu anlamlardan birinin diğerine tercih edilmesini sağlayacak bir tercih sebebinin bulunmaması. Mesela bir şahıs şu evi ve şu elbiseyi falancaya verin dese, ancak bunlar onundur ya da bu vasiyetimdir gibi bir açıklama yapmasa, bu şahsın ifadesi dikkate alınmaz. Çünkü bu ifade ne ikrar sayılır ne de vasiyet sayılır. Dolayısıyla kaidenin ifade etmeye çalıştığı şudur: eğer bir şekilde hukuki bir netice ortaya koyacak tarzda şahsın ifadesinin hakiki ya da mecazi anlamına yorumlanması mümkün değil ise bu ifade yok kabul edilir, anlamsız bırakılır demek istiyor. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bu program için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka Mecelle'den Dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olun.
1: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Günün duası. İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her türlü bela ve musibete karşı sabah akşam şöyle dua etmeyi asla terk etmezdi demişti. Allah'ım, senden dünya ve ahirette sağlık ve esenlik istiyorum. Allah'ım, senden dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, eksiklerimi, kusurlarımı ve ayıplarımı ört. Korku ve endişelerimi güvene ve huzura çevir. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü bela ve musibete karşı muhafaza eyle. Yerin derinliklerinden kahrına uğramaktan senin azametine sığınırım.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Güneş her gece nereye gidiyor? Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hakikatin yolculuğunda bugünkü sorumuz, güneş her gece nereye gidiyor? Bu sabah yağan yağmurla bulutlar çekildi ve masmavi oldu gökyüzü. Günlerdir bulutların gitmesini bekliyordum. Artık güneşi görmenin zamanı gelmişti. Akşam olunca dedemle birlikte evin karşısındaki tepeye çıktık ama güneşi bulamadık. Geç kalmıştık. Güneş çoktan gitmişti. Sonra bebeğimize söz verdik. Güneşi sabah yakalayacaktık. Akşam erkenden uyudum. Dedemle sabah namazı için uyandık. Henüz gün aydınlanmamıştı. Yine o tepeye gittik. Karşıdaki küçük tepenin arkasından önce minik bir ışık belirdi. Gözlerim parladı sevinçten. Işık giderek büyüyordu. Güneş, işte güneş orada tam karşımdaydı. Gün aydınlanmıştı artık. Peki şimdi nereye gidiyordu güneş? Gitgide yükseldi. Akşama kadar bu hareket devam edecek ve sonra yine gidecekti. Her gece nereye kayboluyordu? Dedemle oturduğumuz kayanın üzerinde sohbet etmeye başladık. Dedem dedi ki, karşıma geç bakalım. Dediğini yaptım. Dedemle tam yüz yüzeydik. Yani birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Dedem devam etti. Sen dünyasın, ben güneş. Beni görebiliyor musun? Evet. Peki ya ışığı mı? Evet, evet. Bu çok eğlenceli. Işığın beni aydınlatıyor. O halde şimdi bana yüzünü döndüğün yerde gündüz vakti yaşanıyor. Sırtındaki ülkeler...

0: göz kırptı. Sohbetimize o da katıldı ve bize bir soru sordu.
1: Sadece bu kadar mı? Kendi çevrende dönerken bir de benim çevremde döndüğünü unutma. Dünya bir yılda benim çevremde bir tur atar. Böylece mevsimler oluşur. Siz şu anda dünya ile benim çevremde dönüyorsunuz. Size gösterilen yolda ilerliyorsunuz. Peki o yörüngeden çıkarsanız ne olur?
0: Didem'le ben sessiz kalınca güneş sözlerine devam etti.
1: Bana birazcık yaklaşsanız kavrulursunuz. Birazcık uzaklaşırsanız donarsınız. İşte her gök cismi kendi yörüngesinde döner durur. Bir yörüngesinden çıksa düzen bozulur. Kainat kusursuz bir dengede yaratıldı. İnsanlar da tüm kainat gibi bu dengenin bir parçası. Herkes kendi yörüngesinde olursa dengede kalabiliriz. Herkes sorumluluklarını bilir ve birbirine saygılı olursa dünya harika bir yer olmaz mı?
2: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Ey gönül, akil isen aldanma dünya varına. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun. Aklını başına der, koma bugünün yarına. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun. Çünkü bu sahraya geldin azığın almak için. Sanma kim kalmaya geldin, kıl bırak göçmek için. Hazır ol bir gün ecel şerbetini içmek için. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun. Dünyada ettiğin tuli emel feşar imiş. Bir safasına nice yüz bin cefası var imiş. İlm ile savmü salat mümine baki yar imiş. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun.

Dünya bir deryaya benzer, niceler gevher bulur. Kimi dalar çıkamaz, dünya içinde gark olur. Akıbet bir gün komaz, ecel sana koşar gelir. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun. Gaflet etme, ceddi cehdet cahidi, aç gözünü. Akil sen, kimseden yeyi görmeyesin özünü. Münkerle nekire, hazır ede gör sen sözünü. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Ahmet Cahidi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Ahmet Cahidi Edirne'de doğmuştur. Aslen Rumelili bir aileden geldiği ve babasının adının Muhammed olduğu Kitab-ül Nasiha adlı eserinden anlaşılmaktadır. Çocukluğu ve gençliği Edirne'de geçen Cahidi, yüksek bir ilim muhiti içinde bulunmuştur. Cemaliye ve Uşakiye tekkelerinde dersler alarak din ve fen ilimlerinde kendini yetiştirmiştir. İlmi öğrenimini tamamlayan Cahidi, talebe yetiştirmek, İslam'ın emir ve yasaklarını halka öğretmek için Çanakkale'ye gider. Çanakkale'de Kerime Hatun'la evlenir. Bu evlilikten Adem adında bir oğlu dünyaya gelir ve oğlu Adem kendisinden 17 yıl önce vefat eder.

bir teferruç eyleyip baktım cihanın yüzüne. Her neye baktım ise ibret göründü gözüme. Akil isen can kulağın aç, nazar kıl sözüme. Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün seni. Alt taşı değirmenin yeryüzünü tutmuş karar. Göklere kılsam nazarı, nicedir leylü nehar. Nice yüz bin evliyayı toprağa kıldı karar. Bir değirmendir bu dünya, un eder bir gün bizi. Aline aldanma sakın, mekriyle hile kılar. Verdiğini geri alır, sanma kim baki kalır. İki taşın arasında danenin hali ne olur? Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün seni. Halk ediptir kudretinden, kârgâhı ol hüda. Çark içinde danesin, ömrü ona oldu gıda. Bulmadı iflah ecelden enbiya şahu geda. İki cihanın güneşi fahri alem Mustafa. Bir değirmendir bu dünya, un eder bir gün bizi. Cahidi geç bu hayalden, bakma dünya aline. Zehr olur her kim ki yerse, sunma onun balına. Akili sen kıl seyahat, gir Resulün yoluna. Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün seni.

Ahmet Cahidi, Halvetiliğin Uşakiye koluna bağlı olan ve kendi adıyla anılan Cahidiye tarikatının kurucusudur. Cahidi'nin tarikatla ilgili Kitab-ı Nasiha adlı mensur eserinden başka dini ve tasavvufi şiirlerinden oluşan bir divanı vardır. Eserlerinde Cahidi ve Lütfi Hak mahlaslarını kullanmıştır. Yunus Emre'yi takip eden mutasavvuf şairlerden olan Cahidi, 211 gazelden meydana gelen divanında hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Bazı şiirlerinde vezin ve kafiyeye önem vermeksizin duygu ve düşüncelerini ifade eden Cahidi'nin "Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün bizi" mısrasını ihtiva eden meşhur şiiri Eviç ve Acem makamlarında ilahi olarak bestelenmiştir. Çağdaş şair ve yazarlardan Cahit Zarifoğlu, fikri yazı ve denemelerini derlediği eserine Cahidi'den ilham alarak "Bir Değirmendir Bu Dünya" adını vermiştir. Çanakkale ilinin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde vefat eden Cahidi, oğlu ve eşiyle aynı türbeye defnedilmiştir. Ölümüne 1659'u gösteren istirahat kelimesiyle tarih düşülmüştür. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizi Ahmet Cahidi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kaldı.

almışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez." Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İyi yayınlar Diyanet Radyo. Çok sevdiğim babam için Ahmet Uzan'dan bir parça istiyorum. Teşekkürler.
1: Aşkın kuluyuz, Mevlevi'yiz biz. Sevgi yoluyuz, Mevlevi'yiz biz.

Hayırlı akşamlar Diyanet FM dinleyicileri ve çalışanları. Ben Mersin'den Emin. Derman arardım derdime ilahisini. Eşim, kızım ve oğlum için istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağıma. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Merhabalar Diyanet Radyo. Biricik eşim Fatih için Taner Yüncüoğlu'ndan Sözlerim Var İçimde ezgisini çalarsanız çok sevinirim. Almanya'dan sevgiler, selamlar. Senin

uzman eczacı Dilek Kiremitçi, İstanbul'dan arıyorum. Dervişler gelmiş ilahisine tüm dostlarımız, tüm Müslümanlar ve tüm Türkler için, dünya Türkler için istiyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bartın'dan Kezban. Mehmet Emin Aydan, Ne Zaman Anarsam Seni eserini radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan

öğle akşamı ben Ankara'dan Muhammed Yahya Altay'ı, annem ve babam ve tüm Müslüman ailemi için Kardan Aydınlık eseri ne istiyorum. İyi akşamlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, ruhun görünmezliği ve maddenin görünürlüğü karşısında kimi zaman şaşkın, kimi zaman kendimizi birinin tarafında buluyoruz. Maddecilikle ruhçuluk arasında salınıp duruyoruz. Birinin yanında yer almamız gerekiyor gibi bir algı içinde bocalıyoruz. Sahi İslam ruhçu mudur, maddeci midir?
1: İslam hem maddenin hem ruhun her ikisini birden gerçeklik kabul eder. Bunlar arasında ayrılık değil, var olan fıtri dengenin ve uyumun, adetullahın gözetilmesi ve korunması gerektiği inancını deklare eder. Buna göre insanın hakikati ne sadece madde olan bedene ne de sadece ruha indirgenebilir. Her ikisi fıtrat çerçevesinde dengeli bir bütün oluşturur. Beden ve ruh arasında bulunan fıtri denge ve uyumu anlamak için özellikle ve öncelikle İslam'ın evren anlayışının ne olduğunu kısaca bilmekte yarar vardır.
0: Yani ruh ve beden ilişkisini kavramamız için evreni tanımamız mı gerekiyor?
1: Tam da öyle. Evreni anlamadan onun bir unsuru olan insanı ve bileşenlerini anlamak söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de evrenin kapsamı, gökler, yer ve ikisi arasındakiler veya göklerde ve yerde bulunanlar şeklinde anlatılır. Bunu günümüzde uzay kapsamındaki tüm varlıklar şeklinde anlayabiliriz. Kelam-ı Kâid edebiyatında ise evren Allah'ın dışındaki tüm varlıklar olarak tanımlanır. İslam düşüncesine göre evren kapsamında bulunan tüm varlıklar Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiş olup onun kontrolünde ve iradesi altındadır. Dolayısıyla uzayın her yerinde onun kanunları geçerlidir. Söz gelimi yer çekimi kanunu dünya için geçerli olduğu gibi tüm yıldızlar ve gezegenler için de geçerlidir. İster cevher denilen en küçük madde olsun, isterse uzaydaki galaksiler olsun, bu kanunun dışında değildir. Çünkü her şeyin yaratıcısı ve hükmedicisi Yüce Allah'tır. Kainatta bulunan yerlerin küçük büyük, yerde gökte, yüksekte alçakta, görünen görünmeyen, canlı cansız, akıllı akılsız, iradeli iradesiz olması yaratılmış olmalarına engel teşkil etmez.
0: Peki bu gerçeklik ruh gibi görünmeyen varlıklar için de geçerli midir?
1: Ruhun görünmesi onun cismani yani maddenin bir bileşeni olmadığını göstermez. Bu gerçeklik sadece ruh için değil, yine görünmeyen, gayb boyutunda bulunan melek ve cin gibi varlıklar için de geçerlidir. Nitekim farklı anlaşılmaların önüne geçmek için İmam Maturidi açıkça meleklerin görünmeyen cisimler olduğunu söylemiş, Cüveyni ruhun cisim olduğunu, Bâkıllânî ve Ebu Bekir İbnül Arabi ise ruhun araz, ilinti olduğunu dile getirmişlerdir. İster cisim, ister cisimlerin özellikleri olan araz cinsinden olsun, netice itibarıyla varılacak sonuç ruhun cisim veya cismani olduğudur. Buna göre ruhun maddeden bağımsızlığını ve soyutluğunu iddia etmek bir yanılgıdır.
0: Ama biz ruh ve beden diye iki ayrı unsurdan bahsediyoruz.
1: Doğrudur. Zaten sorun da burada başlıyor. İki ayrı unsur demek birbirinden her konuda bağımsız olmak demektir. Bakıldığında her ne kadar ruh ile beden kavramsal ve teorik planda birbirinden farklı ve kategorik olarak biri diğerinden bağımsız düşünülse de fonksiyonel anlamda ve fıtri işleyiş planında bu ayrılık ve bağımsızlık mümkün görülmemektedir. Bu yüzden ruh hakkındaki tartışmalar İslam'ın erken dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Bu tartışmalar sonucunda İslam alimlerinin çoğunluğu insanı ceset ve ruh bütünü olarak düşünmüşler ve hayatın devamlılığını ruh ile bedenin iç içe geçmiş birlikteliğine bağlamışlardır. Ruh-beden birlikteliğinin ortadan kalkması, ölümün meydana gelmesi demektir. Demek ki hayatın devamlılığı ile ruh-beden bütünlüğü arasında zorunluluk ilişkisi bulunmaktadır. Bu arada dikkat edilmesi gereken husus, ölümün ruh-beden bütünü olan insan için geçerli olduğudur ve ayrıca ruhun veya bedenin ölümünden bahsedilemeyeceğidir. Nitekim bir ölüm vakasında insan öldü denilir. Ruh öldü veya beden öldü denilmez. Diğer bir ifadeyle ölüm ruhla bedenin ayrılması sonucu insan için geçerli bir olaydır. Bir örnekle anlatmak gerekirse insanın ruh ve bedenden oluşması suyun oksijen ile hidrojenin birleşmesiyle meydana gelmesine benzetilebilir. Nitekim tek başına oksijene veya hidrojene su denilemez. İkisi belli oranda bir araya geldiğinde su oluşur. Ayrıca oksijen yakıcı, hidrojenin yanıcı olmasına karşın su ne yakıcı ne de yanıcıdır. Suda bulunan oksijen ve hidrojen ayrıştığında artık sudan bahsedemeyiz.
0: Peki hocam, insanın ruh beden bütünlüğünden oluştuğunu neye dayandırıyorsunuz?
1: Bu, Kur'an'da Hazreti Adem'in cesediyle ruhunun peş peşe yaratılmış olduğu gerçeğine dayanır. Zaten kıyametten sonra yeniden diriliş olayı da ruhun bedene iadesiyle gerçekleşecek ve ebedi ahiret hayatı, ruh beden birlikteliği ve bütünlüğü içinde cismani bir hayat olacaktır. Bunun anlamı, yeniden dirilişte ruh önceden bulunduğu asli bedenine iade edilecektir. Onun başka bir bedene geçmesi veya bağımsız kalması söz konusu olmayacaktır.
0: Ruhu bedenden bağımsız düşünmenin sakıncası nedir?
1: Ruhun bedenden tamamen bağımsız, işlevsel bir ayrılığının bulunduğu iddiası, bazılarının ileri sürdüğü gibi ruhun yaratılmadığı, ebedi olduğu inancını beraberinde getirir. Halbuki İslam düşüncesinde yaratılmışlık bakımından ruh ile beden arasında hiçbir fark yoktur. Zaten insan denildiğinde yaratılmış ruh ile yaratılmış bedenin birlikte olduğu bütün bir yapı anlaşılır. Aradaki temel fark, bedenin aksine ruhun şeffaf bir yapıda olup görünmemesidir. Zaten İslam alimleri insanı beden-ruh bütünü olarak kabul ederler, tek başına ruha veya tek başına bedene insan demezler. Kaldı ki kabir hayatı da bir şekilde ruh ile bedenin irtibatının sağlanması suretiyle ruh-beden birlikteliği şeklinde olacaktır. Nitekim Ebu Hanife El-Fıkhul Ekber Risalesinde kabir hayatına intikal eden cesede ruhun iade edilmesi haktır ifadesiyle bu konudaki görüşünü ortaya koyar. Buradaki irtibat bedenin bütünüyle değil, hadislerde acbuz zenep olarak geçen yok olmayacak bir parçasıyla ruhun irtibatı şeklinde olacaktır. Netice itibarıyla Kur'an-Sünnet bütünlüğü içinde meseleye bakıldığında, İslam inancında ruhun varlığı kabul edilmekle birlikte bedenden bağımsız ayrı bir şahsiyetinin olduğuna yer verilmez. Şahsiyet, ruh beden bütünlüğü içinde insana aittir ve dolayısıyla insanın şahsiyetinden bahsedilebilir. Ayrıca ruhun veya bedenin şahsiyetinden söz edilmez.
0: Buna göre ruha inanmakla ruhçuluğu ayırmamız mı gerekiyor?
1: Zaten bu anlattıklarımızla ruha inanmakla ruhçu olmak arasındaki fark netleşmiş oldu. Buna göre İslam inancı materyalizme ne kadar uzaksa, spiritualizme de o kadar uzak olup, gerçekliği ne görünen maddeye ne de görünmeyen ruha indirger. Tam aksine, insan gerçekliğini ruh-beden bütünlüğü içinde tüm boyutlarıyla tanıyan ve kabul eden özgün bir anlayışı temsil eder.
0: Hocam, ruhun bağımsız kabul edilmesi görüşü nereden geliyor?
1: Bu görüş, kadim felsefecilerden ve batınilerden gelmektedir. Onlara göre, evren mahiyet itibarıyla birbirinden tamamen farklı ulvi ve süfli olmak üzere iki boyuttan oluşur. Ulvi boyut, ay üstünde cisim ve cismanilikten arınmış ruhani varlıklardan, süfli boyutsa ay altında cisim ve cismani varlıklardan oluşmaktadır. Bu taksimat, emir alemi, alemi emir veya yaratılmış alem, alemi halk şeklinde de yapılmıştır. Bu düşünce sahiplerine göre, yaratılmış alem, ölçü ve tartıya gelen nicelik sahibi cisimlerden oluşurken, emir alemi, nicelik ve ölçülebilirlikten uzak varlıklardan meydana gelmiştir. Söz gelimi, canlıların bedenleriyle taş ve toprak gibi cansız varlıklar yaratılmış alemi, melek, cin ve ruh gibi varlıklarsa emir alemini oluşturur. Bu görüşte olanlar, cinleri ve şeytanları zarar verici ve eziyet edici ruhlar şeklinde de tanımlamaktadırlar. Böylece onlar ruhu maddeden bağımsız ve kendi başına şahsiyeti bulunan bir varlık olarak düşünmüşler, bedeni ise ruh için engelleyici ve bağlayıcı bir hapishane olarak görmüşlerdir. İddialarına göre, insan uyuduğunda veya öldüğünde ruh bedenden ayrılır, istediği ve ihtiyaç duyduğu şekilde hareket eder. Ahiret hayatı ise tamamen ruhani olarak gerçekleşecektir ve insanlar orada ruhani suretler şeklinde bulunacaklardır.
0: Peki bunlara itiraz gelmemiş mi?
1: Tabii ki itiraz edilmiştir. Nitekim İmam Maturidi onların bu düşüncelerinin Kur'an naslarıyla bağdaşmadığını söyleyerek açıkça reddetmiştir. İmam Gazali bu konuda felsefecilere yönelik reddiye yazmış, Ebu Bekir İbnül Arabi ise aleme ve insana yönelik yapay ayrımları felsefecilerin peşine düşmek olarak nitelemiştir. Ne yazık ki felsefecilerin ve batınilerin bu düşüncesi modern zamanlarda spiritüalizmin birçok çeşidinin yanında ruh çağırma ve onlarla konuşma gibi safsataların Batı dünyasından İslam dünyasına kolayca girmesine ve serbestçe yayılmasına neden olmuştur. Sonuç olarak İslam ruh ve madde arasında kopukluk değil, yaratılıştan gelen bir uyumun bulunduğunu savunan dindir. Bu inanç doğrultusunda insan, ruh ve bedenin fıtrata uygun birlikteliğinin ve bütünlüğünün adıdır.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde, kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde, kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak, gama gömülmeden, aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki, nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Allah insana iki kulak, iki göz verdi. Biriyle bu dünyaya bakarsa, diğeriyle de ahirete bakmalıdır. Uzanıp elde etmek için iki el verdi. Birini bu dünya için kullanırsan, diğerini de ahiret için kullan. Yürümek için iki ayak verdi. Biriyle bu tarafa adım atarsan, diğeriyle de öbür tarafa adım at. Her iki dünyayı da Allah yarattı. Birini bulunca koş diğerini de ara.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün yine sizlerle birlikte Balkanların kalbinde Üsküp'teyiz efendim. Vardar Nehri'nin kıyısında Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi dokusuyla eski çarşının hemen yanı başında yer alan bir başka önemli mabedin izini sizlerle birlikte takip edelim istiyoruz. Özellikle şehrin en eski ve en köklü Osmanlı eserlerinden biri olan İsa Bey Camii Şerifini sizlerle birlikte ziyaret edelim istiyoruz. Sevgili dostlar, malumunuz olduğu üzere Üsküp Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra kısa sürede önemli bir idari ve kültürel merkez haline geldi. Şehirde inşa edilen ilk büyük İslami yapılar, yeni kurulan şehir düzeninin de temelini oluşturdu. İşte İsa Bey Camii Şerifi de bu erken dönem şehirleşmesinin en önemli simgelerinden biridir. Kaynaklara göre Camii Şerif 1475 yılı civarında Osmanlı'nın Balkanlardaki en etkili yerel yöneticilerinden biri olan İsa Bey İshakoviç tarafından yaptırılmış. Kıymetli dostlar, İsa Bey İshakoviç yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda Saraybosna ve Üsküp gibi şehirlerin kuruluşunda rol oynayan önemli bir vakıf kurucusudur. Osmanlı'nın fethettiği bölgelerde şehirlerin imar edilmesi, cami, medrese, hamam ve çarşıların kurulması onun gibi öncü isimler sayesinde gerçekleşti. Bu yönüyle İsa Bey Camii bir vakıf medeniyetinin Üsküp'teki ilk güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Efendim, Camii Şerif'in mimarı ile ilgili bir bilgimiz maalesef bulunmuyor. Yalnız yapının erken dönem Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki çok kıymetli örneklerinden biri olduğu ortada. İlk inşa edildiği dönemde Camii Şerif'in ahşap ağırlıklı bir yapı olduğu, daha sonra taş ve tuğlayla yeniden düzenlendiği düşünülüyor. Zaman içerisinde geçirdiği onarımlar yapının farklı dönemlerin izlerini taşımasına sebep olmuş. Sevgili dostlar, İsa Bey Camii Şerifi'nin mimari yapısı sadelik ve işlevselliğin birleştiği erken Osmanlı üslubunu yansıtmakta. Tek kubbeli ana ibadet mekanı kalın taş duvarlar ve zarif bir minare ile tamamlanmış durumda. Camii Şerif'in planı dönemin diğer erken Osmanlı camileriyle benzerlik göstermekte. Bu özelliği de onu Üsküp'teki Osmanlı şehirleşmesinin ilk örneklerinden biri haline getiriyor.

0: sembollerinden biri haline gelmesine sebep olmuş. Günümüzde İsa Bey Camii Şerifi hem ibadete açık bir Camii Şerif hem de tarihi bir miras olarak varlığını sürdürmekte. Eski Üsküp Çarşısı'nın canlı atmosferi içerisinde geçmişten bugüne uzanan sessiz bir tanık gibi ayakta duruyor. Ziyaretçiler Camii Şerif'in avlusuna geldiklerinde yalnızca burada yapılmış olan bir tarihi eseri, bir binayı değil, Osmanlı'nın şehir kurma anlayışını İsa Bey İshakoviç'in kendi irade ve şuuruyla şehirleri inşa ederken ortaya koymuş olduğu hassasiyetlerin izlerini de hissediyorlar efendim. Cenab-ı Allah İsa Bey İshakoviç'ten yahut bu güzel hizmetlere emeği geçen bütün herkesten razı olsun. Ve sevgili dostlar, İsa Bey İshakoviç'in kendi adıyla anılan bu muhteşem Cami-i Şerif'in huzuruyla huzur bulan insanların bu güzel topraklara ne kadar büyük hizmet ettikleri de ortada. Bunu görmek de bu Cami-i Şerif'i ziyaretle bizlere nasip olsun efendim. Kıymetli dostlar, Üsküp'ten İshak Bey Camii Şerifinden yahut bir başka ismiyle İsa Bey Camii Şerifinden sizleri tekrar selamlıyor ve Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hoşça kalın sevgili dostlar.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık,

ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde, kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde, kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak, gama gömülmeden, aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki, nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp, çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen, iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de, harama sırtını dönüp, ısrarla helalin izini sürdüğü zaman, hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı, işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur, İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar, Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti ile İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber, Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın." buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş
Hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez. Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Haş suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan, bize öğretilen bir duayı açıklamaya çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Ensar ve Muhacir'den bahsettikten sonra onların ardından gelen müminlerin yapması gereken bir duaya yer veriyor. Ve o dua cümlesi şöyle yer alıyor yüce kitabımızda. وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ. Bunların ardından gelenler de şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz derler. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Kıymetli kardeşlerim, dua ayetine baktığımızda 3 bölümden oluştuğunu görüyoruz bir anlamda. Birincisi şu, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Geçmişe dua. Bu bizim geleneğimizde, dualarımızda bolca yer alır. Biz dua ederken hep İslam dinini bizlere ulaştıran bütün ehli imana dua ederiz. İlim ehline dua ederiz. Yaşadığımız toprakları bize vatan kılan bütün ecdadımıza, bu toprakların şehit kanlarıyla sulanmasına neden olan bütün şühedaya dualarımızda yer veririz. Gazilerimizi anarız, yad ederiz. Geçmişi hayırla anma, dua ile yad etme oldukça önemli. Geçmişi, daha önce yaşamış olanları, ölmüş olanları hayırla anma bizim geleneğimizde ciddi bir yere ve anlama sahip. Biz ölmüş olan, yaşayıp ayrılmış olan hiç kimseyi kötü bir şekilde anmamaya dikkat ederiz. Zaman zaman tarih içerisinde, günümüzde de şahit olmadığımız, zamanımızda ve asrımızda yaşanmamış olan olaylardan dolayı müminlerin birbirine karşı öfke, kin, kötü duygular besledikleri ve olumsuz cümleler kullandıklarına şahit oluruz. Hatta bunu Peygamber Efendimizin civarında bulunan insanlara ve Ehl-i Beyt'e kadar ulaştıran insanların varlığına şahit oluruz. Ama Cenab-ı Allah bize bir anlamda şunu öğretiyor. Siz geçmişi kötü cümlelerle, kötü duygularla anan insanlar olmayın. Siz onlara dua eden, sizden önce yaşayıp iman etmiş olan insanların bağışlanmasını dileyen insanlar olun diyor. Biz ecdadını, geçmişini, herkesi hayırla anan, hayır duasına katan iyi mümin olmalıyız. İşte ayeti kerimenin ilk kısmında yer alan dua, geçmişi hayırla yad edip onlara iyi temenni ve duada bulunmak. İkincisi, kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, müminin mümini sevmesi, kardeşi gibi görmesi oldukça önemli. Hatta bütün yaratılanları yaradandan ötürü sevmesi, ki bu bizim geleneğimizde önemli bir yer tutar. Ama hasreten müminleri, inanmış olan insanları sevme ve onlara kalbinde olumsuz bir duygu beslememe, kalbi hapishaneye çevirmeme, kalpte hiçbir mümine karşı kin, öfke ve nefret barındırmama, Müslümanların dikkat etmesi gereken önemli bir hal, önemli bir tavır ve davranıştır. Buna dikkat etmeliyiz. Müminleri hiçbir zaman kalbinde hapseden bir insan olmamalıyız. Biz insanları Allah için seven, buğz edecekse de Allah için buğz eden insan olmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifte müminin vasfını, kemalini anlatırken, imandan tat alabilmenin yolunu öğretirken bize bunu tavsiye ediyor. Sevdiğini Allah için sevme ve sevmiyorsa da onu Allah için sevmeme. Tabi Cenab-ı Allah bize bu ayet-i kerimeyle şunu da hatırlatmış oluyor. Hayatın akışı içerisinde bazen yaşadığımız farklı olumsuz hadiselerin etkisiyle insan olarak birine karşı olumsuz bir duygu geliştirebilir, kalbimizde böyle bir hastalık hali baş gösterebilir. Cenab-ı Allah bizi Yüce Kitabımızda Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bu duruma düşmeme noktasında öğütleyip yetiştirirken ardından da kıymetli kardeşlerim bu konuda gayretiniz yetmeyebilir, benden destek isteyin, yardım isteyin, benim yardımıma müracaat edin diyerek bizi duaya, kendisine sığınmaya ve iltica etmeye davet ediyor. Dolayısıyla mümin kalbinde herhangi bir mümine karşı olumsuz bir duygunun yer almaması, bulunmaması için de bolca dua etmelidir. Ve bu ayet-i kerimede de yine Cenab-ı Allah'ın güzel isimleri ve vasıflarıyla duanı bitirmek yine bize öğütleniyor. Rabbena inneke raufur rahim. Sen şefkatlisin Rabbimiz. Yani bize de şefkat gösterirsin. Bize de şefkat göster ki kalbimiz kin ve intikam duygularıyla kapkara bir hale gelmesin. Şefkatinle davran bize ki kalbimiz kardeşlerimize hapsettiğimiz bir yere asla dönüşmesin. Sen merhametlisin. Bize de merhamet eyle, bizden öncekilere de merhamet eyleyip bağışla ki affa erişmiş kulların arasına girmiş olalım diyoruz. Bir anlamda Haşr suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan bu dua ifadeleriyle. Bu vesileyle biz de bu ayeti kerimede bize öğretildiği üzere geçmişi, ecdadımızı, büyüklerimizi hayırla yad etmiş olalım. Rabbim bütün inanmış olan insanları bağışladığı kulları arasına dahil eylesin. Geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Yaşamış olduğumuz toprakları bize vatan kılan bütün ecdadımızdan razı olsun. Kalbimizi tertemiz, ak ve pak bir hale getirsin. Kardeşlerimize karşı her türlü kötü duygudan bizi uzak eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Modern çağla birlikte daha yalnız, daha bir başına hissediyor insan kendini. Üstelik bizi sarıp sarmalayan, sıcaklığıyla bize emniyet telkin eden geniş aileler, kendimizi güvende hissettiğimiz mahalleler neredeyse tükenmiş gibi. Çoğu site tedbir amaçlı yüksek duvarlarla çevrildiği gibi şifresiz içeri giremeyeceğiniz donanımlarla da dizayn ediliyor. Bir dostu ziyaret hiç bu kadar zor olmamıştı. Hele ki yaşı ilerlemiş insanlar için teknolojiden mahrumiyetle ziyaretler adeta işkenceye dönüşebiliyor ne yazık ki. Kalabalık dünyada kaybolma riskine karşı şatafatlı meskenler, geniş makam odaları, öz benliğimize takılan şekerlemeler gibi sunuluyor insana. Bir dostumu ziyaret için girdiğim apartmanda, karşı dairenin kapısının üzerinde isminin hemen başında yüksek inşaat mühendisi ibaresini görünce şaşırmıştım. Kendini tanımlamak için evinin kapısına meşgul olduğu alanı belirtme gereğinin sebebi ne olabilirdi ki? Varlığından haberdar etme, ben önemliyim mesajını verme, yaptığı işin başkaları tarafından da fark edilip onaylanma arzusunun başka bir yolu muydu yoksa? Bazen bir kaçışın adıyken yalnızlık, bazen kendine dönüşün adresi oluyor insan için. Vefanın tükenip kadir şinaslığın bittiği bir dünyada yalnızlığa mahkum ediliyor özgeci ruhlar. Bir koruma çemberi gibidir yalnızlık, incinmiş, yaralanmış gönüller için. İnsana ait sıcaklığın, gönül vermişliğin izlerini sürmek yerine münzevi bir hayatı daha korunaklı buluyor yalnızlar. Gönül hariminize davet edilmediklerinizle yan yana olsanız da yalnızsınız, yapayalnızsınız. Canın cana değmediği bir dünyada yalnızlık maalesef ömür boyu. Kimileri için bir çaresizlikken yalnızlık, insanın kendini bulup derinleştiği bir sığınağa dönüşebiliyor. Yazar Şule Gürbüz'ün ifadesiyle, yalnızlık, insanın kendi hafriyatından ve içsel kalabalığından kurtulma alanıdır. Varoluşu anlamlı kılmanın zorunlu bir durağıdır yalnızlık. Başkalarının beklentilerini taşımayı bırakıp, sadece kendinle kalma hafifliğidir yalnızlık. Ve neticede hakikate ulaşmada, kendi iç sesine gönül verip, İçsel yolculuğa vira bismillah demede imkan alanıdır yalnızlık. Yalnızlık, öze dönüş için bir tercih, özün fark edilip aşkın varlığın sevgisine ulaşmada bir gayret ise, bu hayata gelen bir tat ve kabulle karşılanır elbet. Ve soralım kendimize, ey Talip, yalnızlığın seni sana mı mahkum ediyor, yoksa mahkumiyetin prangalarını mı kırıyor?

0: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. Oğlum saat gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit

0: ne kadar arzu ediyordum. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi.
1: Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Bu işi ona bırakın ve o ne emrediyorsa onu yap.
2: Siz onun hakkında o kendiliğinden bir şey söylemez denildiğini duymadınız mı?
3: Evet. Doğru. Haklısın.
4: Resulullah senin seferden geri kalmana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeretli saydı.
5: Beni Bedir Savaşı'na çıkmaktan da alıkoymuştunuz. Bu sefer arkanızda kalmayacağım.
4: Baba, neden böyle yapıyorsun? Allah Kur'an'da yürüyemeyene, amaya güçlük yoktur demiyor mu? Sen bu ayağınla savaş meydanında ne kadar dayanabilirsin?
5: Yazıklar olsun. Hala niye gitmek istediğimi anlamadınız mı? Ben orada bulunup elimden geldiği kadar düşmanla çarpışmak ve sonunda cenneti kazanmak istiyorum.
6: Bedre katılamadığın için bu savaşta bulunmayı çok arzu ettiğini biliyorum. Ama bu savaşa ben gitmeliyim.
4: Ama baba.
6: Oğlum, 7 kız kardeşim var. Anneni yeni kaybettik. Onları yalnız bırakmamız doğru olmaz. Yanlarında bir erkek olmalı. Çok küçük ve savunmasızlar. Onlar için endişe ediyorum. Peygamberimizle birlikte gideceğim. Belki Allah bana şehadet nasip eder. Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum.
7: 58. Bölüm.
2: İslam ordusu Medine ile Uhud arasındaki Şeyheyn denilen yere vardıklarında güneş batmak üzereydi. Bilal-i Habeşi akşam ezanını okudu.
8: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah!
2: Müslümanlar hep birlikte akşam namazını kıldılar. Bu sırada okçulardan oluşan büyük bir grup askerin kendilerine katıldığını gören Peygamberimiz bunların kim olduğunu sordu.
9: Ey Allah'ın Resulü! Abdullah İbni Übey'in Yahudi müttefikleri.
2: Peygamberimiz, onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu.
9: Hayır, savaşta bize destek olmak için gelmişler.
2: Peygamberimiz, onlara gidip söyleyin, geri dönsünler. Çünkü biz müşriklere karşı bize inanmayanların desteğini istemeyiz, dedi. Müslümanlar bu kararın ne kadar isabetli olduğunu çok da zaman geçmeden anlayacaklardı. Ordu bir müddet daha ilerledikten sonra münafıkların lideri Abdullah bin Übey, peygamberimizle konuşma ihtiyacı dahi duymadan 300 adamıyla ordudan ayrıldı. Bu esnada ne yaptığını soran Abdullah bin Amr'a şöyle cevap verdi.
10: Muhammed savaşla ilgili fikrimizi sorduğunda ona yıllardır süregelen adetlerimizi anlattım. Oysa beni dinlemedi. Çoluk çocuğun sözüne uydu. Bu derece kötü bir tercihin sonuçlarına katlanmayacağız. Burada hayatlarımızı kaybetmek için bir sebep göremiyorum.
6: Allah rızası için kendinize gelin. Halkınızı ve peygamberinizi terk etmeyin. Siz kendinizi, çoluk çocuğunuzu nasıl koruyorsanız Allah'ın peygamberini de öyle koruyacağınıza dair söz vermediniz mi?
10: Eğer savaşacağımızı bilsek sizi terk etmezdik. Ancak bir çarpışma olacağını zannetmiyoruz. Medine'de olsak ona yardım ederdik.
6: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
9: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
6: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
9: Allah bize yeter Abdullah.
6: Allah'ın düşmanları, siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
2: Yaklaşık üçte birini savaş başlamadan kaybeden İslam ordusu büyük bir darbe almıştı. Ama Müslümanlar bunun kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermediler. Hiç kimsede bir korku belirtisi yoktu. Uhud'da savaş meydanına çıktıklarında sabah olmuştu. Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye emretti, o da ezan okudu. Kâmet getirildi, Müslümanlar üzerlerindeki silahlarını çıkarmadan namazlarını kıldılar. Ordu savaş düzenini alırken Ebu Süfyan'dan bir mesaj geldi.
11: Beni dinleyin. Mekke reisi Ebu Süfyan adına konuşuyorum. O size şöyle diyor.
7: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, bizimle amcamızın oğlu arasından çıkın. Böyle yaparsanız sizinle çarpışmadan döner gideriz. Sizinle savaşmak istemiyoruz.
11: Hala anlayamadınız mı? Bizim için Resulullah'tan daha kıymetli hiçbir şey yok.
12: Allah bizim için çok kıymetli.
13: Canlarımızı veririz, onu teslim etmeyiz.
14: Sahibine dön ve elinden ne geliyorsa yapmasını söyle.
11: Allah peygamberinin ve inananların yanında.
7: Ben sizi uyardım. Sonuçlarına katlanacaksınız. Hadi de!
2: Peygamberimiz İslam ordusunu çarpışma düzenine koymaya başladı. Sollarında bulunan Ayneyn tepesine 50 kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Abdullah bin Cübeyr'i de onlara kumandan tayin etti. Onlara şöyle dedi: sizin vazifeniz bize yönelecek süvarileri oka tutarak püskürtmek ve arkamızdan herhangi bir baskın yememize meydan vermemektir. Düşmanı yendiğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayın. Onların bizi yendiğini, hatta yırtıcı kuşların bizim bedenlerimize saldırdıklarını görseniz de benden haber gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Okçular bu tepede durarak İslam ordusunun arkasından kimsenin gelmesine meydan vermeyecekler, girişimde bulunanları oka tutmak suretiyle püskürteceklerdi. Dolayısıyla Ayneyn tepesi çok önemliydi. Resulullah ordusunu saf nizamına koydu. Ukkaşe bin Mihsan'ı sağ kanada, Ebu Seleme'yi sol kanada, Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne yerleştirdi. Zübeyr bin Avvam komutasındaki süvarilerden oluşan bir grubu düşman tarafındaki güçlü komutan Halid bin Velid'in karşısına yerleştirdi ve emir verilinceye kadar yerinden ayrılmamasını tembihledi. Hazreti Hamza da öndeki zırhsız askerlerin başındaydı. Resulullah muhacirlerin sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Ardından Mus'ab bin Umeyr nerededir diye sordu.
11: Buradayım ya Resulallah.
2: Peygamberimiz diğer sancağı da sen al buyurdu.
11: Emredersiniz.
2: Peygamberimiz İslam ordusuna hitaben şöyle konuştu. Ey insanlar! Muhakkak şimdi siz ödülü ve hazinesi bol olan bir makamdasınız. Bu ödül içinde bulunduğu durumu aklından çıkarmayan, ruhunu sabırla, eminlikle, ısrarla ve gayretle ona adayanlar içindir. Sayıca az olan kişiler düşmanla çarpışmak kendilerine zor geldiği halde gayret eder ve sebat gösterirse Allah onları ferahlığa çıkarır. Çünkü Allah kendisine itaat eden kişilerle beraberdir. Şeytan da Allah'a karşı gelen kişilerle beraberdir. Cihatta sabır ve sebat gösterin. Allah'tan size bu hususta vaat etmiş olduğu mükafatı isteyin. Size emrettiğim şeyleri yerine getirin.
15: Allahu ekber. Sabredeceğiz.
2: Peygamberimizin Uhud'a savaşmak üzere gittiği tüm Medine'de duyulmuştu. Yahudi mahallelerinde de bu durum konuşuluyordu. Yahudilerden Muhayrık isimli zengin bir alim etrafına kabilesini toplayarak şöyle dedi.
16: Ey kavmim, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
17: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket edemeyiz.
16: Olmaz. Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
17: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
16: Evet. Ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
2: Muhayrik dediği gibi silahlanarak İslam ordusuna katıldı. Medine'de çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar kalmıştı. Müslüman hanımlardan da savaş meydanına gidenler vardı. Bu insanlar güvenliklerinin sağlanması için sağlam binalara yerleştirildiler. Yaşlarının ileri olması sebebiyle burada bulunan Hüseyl ve Rifa isimli iki sahabi geride kalmaktan dolayı huzursuzdu. En sonunda biri diğerine dedi ki,
12: "Daha ne bekliyoruz? Ömürlerimizden geriye ne kaldı? Birkaç defa yemek yer, bir iki gün daha yaşarsak ne âlâ."
5: "Gönlümden geçenlere tercüman oldum. Burada oturursak ne kazanacağız? Yatağımızda ölmektense savaş meydanında yiğitçe can verelim."
12: "Ah, kalanlara baksana. Çocuklar, kadınlar ve biz. Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder."
5: "Hadi o zaman, ne duruyoruz? Hadi."
2: Peygamberimiz eline bir kılıç aldı. Bu kılıcın üzerinde korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan kaderden korkaklıkla kurtulamaz yazıyordu. Resulullah yüksek sesle, "Bu kılıcı benden kim alır?" diye sordu. Sahabe-i kiramdan pek çoğu onu almak için atıldı.
15: "Ben alırım ya Resulallah.
18: Ben alırım
15: ya Resulallah."
2: Peygamberimizin Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir gibi yakın arkadaşlarına kılıcı vermediğini fark eden Ebu Lücane şöyle sordu.
15: "O kılıcın hakkı nedir ya Resulallah?"
2: "Onun hakkı," dedi Peygamberimiz, "bu kılıç eğilip bükülünceye kadar düşmanla çarpışmandır. Onun hakkı, onunla Müslümanları öldürmemen, kafirlerin önünden de kaçmamandır. Onun hakkı, onunla Allah sana zafer yahut şehitlik nasip edene kadar Allah yolunda çarpışmandır."
15: "O zaman onun hakkını vermek üzere bana ver ya Resulallah."
2: Peygamberimiz elindeki kılıcı Ebu Dücane'ye verdi. O çok cesur bir kahramandı. Savaş meydanlarında üstün başarılar sergilerdi. Uhud gününde de başına kırmızı bir sarık bağlamıştı. O bu sarığı taktığında etrafındakiler, "O ölüm alametini başına taktı. Düşmanları Ebu Dücane'den korksun artık," derlerdi. Kılıcı eline alınca saflar arasında çalımlı bir şekilde yürümeye başladı. Onun bu halini gören Peygamberimiz, "Bu yürüyüş böyle bir mekan ve zamanın dışında Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür," dedi. Müşrikler de ordudaki son kontrollerini yapıyorlardı. Ebu Süfyan hararetle emirler yağdırıyor, her şeyin kusursuz olmasını istiyordu.
19: "Halit nerede? Halit bin Velid'i çağırın bana."
20: "Beni görmek istemişsin Ebu Süfyan."
19: "Yanıma gel. Şu tepeyi görüyor musun?"
20: "Evet."
19: "Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen onları iki ateş arasında bırakırız."
20: "Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım."
19: "Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit. Hadi göreyim seni."
2: Savaş meydanı iyice kızışmıştı. Uhud kim bilir nelere şahit olacaktı.
21: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen

Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Ne vedud yarattı ki ben de hayran olayım. Günahlardan arınıp ta ki üryan olayım. Tebessümün yetiyor gönüllerin fethine. Bir katreye varlığım verip tavan olayım. Seninle huzur bulur bütün kalpler, gönüller. Ya gönlümü şadan kıl ya da viran olayım. Senden sonra sevenin hasret güzel günlere, seninle ya nevbahar ya hazan olayım. Sensizlik ölüm bana,

sevenin, döküp gözün yaşını, ben de giryan olayım. Bulutlar senin için yeryüzünü gölgeler, buluttan ayağına düşen baran olayım. Kalksın aradan perde, beri gelsin mavera, gül yüzünü görünce coşup handan olayım. Kabul eyle kapına bu mazlum meftununu, varayım dergahına, ben de mihman olayım. Varayım dergahına.

Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman. Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dinleyenleri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. Ben Uğur Subaşı. Allah'a iman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bu bölümde de devam edeceğiz. Sevgili dostlar, bugün Allah'ın sıfatlarından kelamla konumuza başlıyoruz. Kelam, konuşma, söyleme demektir. Bu sıfat Allah'ın konuşma yetkinliğine sahip bir varlık olduğunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadislerde Allah'a ait bir kelamın konuşma yetkinliği ve sözünün olduğunu gösteren ifadeler bulunur. Mesela bazı ayetler Allah Teala'nın kelam ve kelimelerinden bahseder. Kimsenin onun kelamına müdahale edip değiştiremeyeceğini, ayrıca sözlerinin sonlu ve sınırlı olmadığını bildirir. Bazı ayetler de Allah'ın konuşmasından söz eder. Allah Musa ile konuştu ve kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları temize çıkaracaktır. Sevgili Peygamberimiz de pek çok hadisinde Allah'ın kelamının var olduğunu bize haber vermiş ve bu kelamın yetkinliği ve üstünlüğü